0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: Gününüze Haşim'le renk katın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
2: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
1: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
2: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
1: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
2: Bölgesel boyama parlatma.
1: Oto farlarının boya ve parlatılması.
2: Teknolojinin son ürünü Aeroteknik'le oto boyama işlerinizde. Titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
1: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin'le Turgay. Aracınızın doktoru.
1: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
2: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
7: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
8: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-a Car στην Ξάνθη.
9: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
9: Μαλαμίδης Rent-a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
8: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
9: 694-1585-444.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek gibi.
10: DJ Nix ile
11: bağırma lan milletiniz çıktı.
10: Müzik kervanı.
12: Ben sana ananı zorunda.
10: Hareketli müziklerle sizler.
13: Allah tuttuğunu altın etsin ha.
14: 10, 9, 9. Neydi o lan?
15: 8 abi.
14: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Burada.
16: Haşim, hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan,
17: ama
16: aç kokçeleri.
17: Bir sabah da elleme uyuyalım abi. Bir sabah da elleme abi. Bir sabah da uyu be. Üstadım benim. Bir sabah da uyu be kardeşim de be. Kalk da kalk. Allah'ım ya. Helikopterle mi geleceğiz? Doğacak hiç bellidir. Günaydınlar efendim. Çok çok çok çok günaydınlar. Gününüz aydın olsun. Gün aydı. Aydı mı gününüz? Sabah işinize başladınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bir esir ve la tersir. Rabbittemin bilhayır. Şeytan girişimiz ileri. Hadi bakalım günaydınlar canlarım benim canlar. Sabahın bereketli saatlerinden erken uyanıp işe giden kurtlara selam olsun. Yavru kurtlar, dişi kurtlar, tüysüz kurtlar, çekirgelerim. Günaydınlar. Haftayı yine birlikte böylece bitiriyoruz. Hafta sonu derbiler, çalışmalar, çatışmalar, bol bol öpüşmeler diliyorum. Baksana be. Ne bileyim, içimden öyle geldi işte. Hay Allah ya. Günaydın. Niye kardeş veriyorsun? Ne oldu? Basayım mı kopça? Bas başını o kopçaya. Dün de zaten bizi Allah bula mahvettin bizi. Allah'ım yarabbim. Kalimera seyoluz. Kalimera ses. Günaydınlar, krallar, kraliçeler. Çok çok çok çok çok çok günaydın hepinize. Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen. Buenos dias, Guillermo. Trakya, Rumeli, kovboylar, kurtlar, çekirgelerim benim. Kestane şekerleri. Günaydın be ya. Marabayım be hey. Hey, marabayım bakalım Bulgaristan, Almanya, Belçika, İngiltere, İspanya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Mudanya. Mudanya nereden çıktı be? Abi işte ne bileyim. Günaydınlar. İsmet dayanamamış. Sabah sabah göndermiş. Dur bakayım 8'i 14 diyece göndermiş. Belçika günaydınlar bakalım. Jet Ömer, Ciermo ve İsmet. Harika üçlü. Üçü bir arada. Çatınızın suyu mu kaçıyor? Çatıda kiremit mi kalmamış? Çatınızda leylek mi var? Anam arayın arkadaşları. Harika çatılar yapıyorlar. Baba reklama bak bak. Günaydın Aşim, günaydın Kral Efendim. Yüzü dinleyen tüm güzel insanlar. Bak işte. Ondan seviyorum tabi Kral Efendim dinleyicisini ben be. Ondan valla bak. Haçan'dan insan da kendine değil mi? Herkes ediyor bak. Şey demiyor yani. Günaydın Aşim demiyor bak. Günaydın Kral Efendim'in dinleyicisi diyor bak. Bütün dinleyiciler böyle yazıyor. İsmet de, Arzu da, efendim söyleyeyim Oya kardeşim de, Aylin de böyle yazıyor. Nedim de böyle yazıyor. Ömer de böyle yazıyor. Bacanam da, Sezer de böyle yazıyor. Bütün dinleyicilere günaydınlar. Bak ne kadar güzel ya. Hemen şey aklıma geldi. Yunus Emre aklıma geldi ya. Yani. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz diyor diye Yunus Emre, koca Yunus. Aynen işte öyle. Güzel insanlar, güzel canlar günaydınlar. Hepinize gönülden selamlarımı gönderiyorum. Rabbim bugünümüzü ve her günümüze sağlık, huzur ve mutlulukla geçirmeyi nasip etsin. Dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolu olsun. Hayırlı cumalar diliyorum demiş. Belçika'dan Bursalı İsmet. Banazlı Osman Akacım hoş geldin. Bütün Radyo Kral ailesine günaydın. Bak bak bak. Aynısını bak. Azteş'in onu anlatırdım. Geç kalmadan yazayım dedim. Selamlar. Sonra çok işlerim var. Pazara gideceğim demiş Banazlı Osman Aga. Ya bir şey halk pazarım var. Osman Aga. Osman Aga benim. Haşim Kalimera. Kalimera Arzu Hanım. Tikane de kala işte. Boş bir evduma. Daksiyim işte. O olaydan kala. Günaydın güzel insanlar. İşte be ya. İşte bu be ya. Bu be ya. Bu. Dur be ya. Dondurmacı sen de. Dur azıcık. Bugün benim neşem, keyfim çok yerinde. Maşallah sen bu hafta zaten bayağı keyifliydin. Maşallah maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nazarlardan saklasın kız seni. Loto mu çıktı sana? Para mı geldi bir yerden? Ne oldu? Onu da anlamadım ama neyse konuşuruz onu bir ara bir şey. Şöyle yaz kız. Söylemeyeceğim ki bir şey. Umarım sizler de öylesiniz. Keyifli ve neşeli yayın olsun. İyi yayınlar diliyorum. Arzu saat 10'da bir saatlik bir ara vereceğim. Saat 10'dan 11'e kadar bir saatiniz, bir saat aldık idare edin şarkılarla. Çok yoğun bir program var, ona yetişmem lazım. Ondan sonra saat 11'e doğru gene geleceğim. Baba böyle de radyocular var, bir saatliğine programı böyle devreye alıyor. Şey olarak düşünün yani, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ilk yarı bitti. Helikopter. Arzu hayırdır kız? Bugün benim neşem keyfim çok yerinde maşallah. Bütün hafta pazartesinden böyle böylesi. Pazartesinden beri. Allah hepinizin neşesini artırsın. Allah gönlünüze göre versin. Kırk dağdan, kırk daldan, kırk ağaçtan, kırk taştan, kırk sudan, kırk kurttan. Kırkların bereketi selamın sofranıza, aşınıza, işinize bereket versin. Hadi bakalım. Gökhan'ım günaydınlar canım benim. Ne demiş Gökhan bir dinleyelim bakalım.
11: mı?
17: Evet.
11: Göbek havası.
17: Göbek havası, evet.
11: Zunlu havası.
17: Tamam.
11: Damara mı?
17: Canım benim. Günaydın Gökhan Hanım. Günaydın bütün Kral FM ailesi, günaydın dinleyiciler, günaydın Aşım Akım. Hala günaydın derim Raif Oha. Hala hoş gelmişsin kurban. Hala nasılsın bakayım Raif'im benim, canım benim, ağam benim. Bende Raif'tir bu ha, vallahi bendesi var bunun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Ooo, pop pop pop. İlhamınız bol olsun, bak. İlham diyor. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah'ım yazmış sonu. Allah'ım Allah. Allah Allah Allah Allah Allah. Raif. Ne oldu oğlum, hayırdır? Rüyanda Bülent Ersoy'u mu gördün oğlum, hayırdır, ne oldu lan? Vay vay, yakışıklı kurdum benim, koca kurdum benim. Celalettin Agam benim. Alfa kurt, alfa erkek. Dur be, sen gene horoz gibi hemen lafın iki yanı lafın arasına girme. Bekle azıcık, bekle azıcık, bekle. Agaların bir tanesi. Günaydınlar, günaydınlar, kolay gelsin. Biz de Nurdan abinle buradayız. İki saatten beri kopçaları basmanı bekliyoruz. Nurdan abim saygılar. Nurdan abime selamlar. Agalarım benim. Baba kurt onlar, alfa kurtlar. İkisi de Celalettin Agam'da, Nurdan Agam'da. Çok çok selamlar, saygılar efendim. Dur be, bu gene be, bu sabah be. Horozlanma be oğlum. Dur azıcık be. İki muhabbet yapalım. Agalara selam olsun. Günay, günaydınlar. Haşim abi, top tüfek her şey hazır. Seni bekliyoruz Günay. Nereye gidiyoruz lan? Tuna boyuna mı gidiyoruz? Günay iş yerinden atmış Celalettin Aga. Bak, bütün efarmogileri indirmiş. Kral FM orada tabletinden diliyor. Günay'ım günaydın. Ot var, ot var, ot var, ot var. Napreş, napreş, hadi bakayım. Hadi bakayım, günaydınlar, kolay gelsin. Fransa hoş geldiniz. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, hatırlayan güzelse hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur ya da gül kokar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. Aynı cumalar demiş Orhan Tunaga. Oo, bugün cuma mesajları bayağı bir etkili böyle geliyor. Teşekkürler Fransa. Sağ olun, çok çok teşekkür ederim. Recep Bacan'a marabayın bakan bayan. Günaydın bakan bayan. Har bakan bayan. Ne de günaydınlar Mine Hanımcığım. Çok çok günaydınlar. Fagan Hacı Yusuf. Günaydın. Bu sabah günaydınlar. Ben erkenden yazayım. Münih. Cengiz. Günaydın bakalım. Hasan Market. Ekonomi Market. Günaydınlar. İlker Sıracım. Günaydın. Milayimoğlu. Ha, bu sabah ben yetiştim. Bak yollama bana gene sabah sabah. Sırama göndereceğim bak onları sonra. Halaların anası günaydın. Orçun Sakarka. Günaydınlar ve Porsche Esat. Güven günaydın. Nihat Özbek İzmir günaydınlar. Yasin. Helikopter. Günaydın bakalım, günaydınlar, günaydınlar. Blue Elektriğe de günaydınlar. Mustafa Gültekin Lüleburgaz'ı, Mustafa dostum günaydınlar. Reha dayı çok çok günaydın. Ayhan Duman. Coşkun Ceykun Kaya ve Ayhan Duman. Bilal Veli günaydın bayağı.

0: cümlemizin gönlüne göre versin Allah demiş. Amin amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan geri işimiz ileri. Ben de diyorum lotodan para mı çıktı, bir şey mi çıktı? Arzu bir mesaj geliyor şimdi telefonuna biraz sonra. Almanca yazıyor tabii de. Diyorlar 1 milyon euro kazandınız. Arzu demiş nerede o 1 milyon euro gelsin de gör bak nasıl kaçıyor. Evi bırakıp gidiyorum ben 1 milyon. Ana 1 milyon euro. Bu ne be? Was ist das?
1: Egal.
0: Al 1 milyonu kaç. Ümmet arıyormuş. Arzu neredesin? Dur şimdi 1 milyon. Eseyim 1 milyonu geliyor. Hem de maazallah helikopterle kaçacak. Manifest ediyorum seneye sizinle canlı tanışacağım. Hadi bakalım inşallah.

Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Selamun aleyküm ağam. Cumanızın feyzi bereketi bol olsun inşallah. Tüm kralcılara sevgiler, saygılar demiş Yasin. Hoş geldin. Teşekkür ederim Orkan Tuna Fransa. Teşekkürler. Mikrofonun başında Haşim abi. Başladı yine konuşmaya. Ay konuşmayacağız. Hay Allah geldi. Dört limonata. Dört limonata korkun. Bakalım ne yazmış şimdi. Oya kardeş. Başladı yine konuşma. Çok konuşuyor bu Haşim abi. Üstüme iyilik sal. Bak ne yazmış. Bakın bakın bakın azıcık. Bu enerjiyi nereden alır merak eden tüm dinleyici. Söylemem onu. Onu söylemem. Dedi bugün yine bir şey. Çok işim var benim diye. Gideceğim geleceğim geri yeme bizim Haşim abi. Gelmezsin geri. Kız vallahi geleceğim. Onda bir ilk yarıyı bitirip 11 falan buradayım yani kısmetse. İşler öyle getireyim ne yapayım yani. Hava açar aşık kaçar diye diye kaçıyor. Almanya'da hava bulutlu otur oturduğun yerde. Barıcım işleri halledin. İşleri bir halledin. Hadi yine kırmayayım seni bugün cuma iyi niyet dileyelim. Gönüller sevgiyle dolsun. Herkese güzel bir gün dileyelim. Herkese hayırlı huzurlu neşeli bir cuma olsun. Günaydın dostlar. Günaydın demiş Oya kardeşim. Teşekkür ederim. Otur oturduğun yerde. Günaydın bakalım resimleri aldın mı? Hangi resimleri? Yasin hangi resimleri aldın mı oğlum? Kim resim göndermiş gene? Bak şimdi be. Bütün kurtlara hayırlı cumalar demiş Milayimoğlu. Kurt bütün kurtlara hayırlı cumalar diliyor. Eyvallah yavru kurdum. O da Lotto'dan para çıkmış kadar mutlu etti beni. Hatta paradan daha çok çünkü tatil benim ruhuma iyi gelecek, sağlığıma da. Hadi bakalım iş. Sen şaka şaka tatile gideceksin yani Arzu. Ben aldım seni. Ha tamam. Paylaşmam ama yerlerde resmimi. Çok kıymetli bir resim o.

E hadi bakalım. Ne tarafa gideceksiniz kız? Günaydın Haşim kardeşim. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar diliyorum. İskeç'e selamlar, saygılar. Cengiz, bugün ben yetiştim ama. Münih'ten Cengiz'e günaydınlar dedim. Abim benim, günaydınlar bakalım baya. Abi bak ne diyeceğim. Seni sevmeyen ölsün. Dur baya. Vay Allah, ben de okudum bir kere sen. Başka yok demiş. Yapma Mesut Kaptanım, günaydınlar, kolay gelsin. Bütün Kral FM dinleyicilerine selamlar. Çok teşekkür ederim Mesut Kaptanım, öyle deme be ya. Abi, sevenimiz de var, sevmeyenimiz de var yani. Genelde hep böyledir yani. Biz şey diyoruz yani, kusur sökük gibidir, göreni de olur, öğreni de olur diyoruz ya. Mesut'um aynen öyle. Ya sonuçta şimdi şöyle bir şey, şu üç günlük dünyada hani kin falan tutmaya da pek fazla da gerek yok be. De yani de bu şavuk dünyadan gözünü kapadın, kaçtığın zaman gitti işte. Yemin ederim bir hafta sonra kimse hatırlamıyor, bak ciddi söylüyorum, çok çok çok çok sevdiğiniz bir insan değilse vallahi, bak o yüzden hani Can Yücel diyor ya, kalbiniz temizse, vicdanınız da rahat, vicdanınız rahat mı? Rahatsa yaşayın gitsin bu hayatı. Cuma namazını peşin kılacağım desene millete bayağı demişti. İsmet, çok edepsizsin sen de. Çok edepsizsin sen. Hayır oğlum, saat 10'da ne cuma namazı? Denk dur İsmet. Ömer nerede? Ciğermo'ya da çok selamlar. Ciğermo, bonus diyaz. Ciğermo. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Kıymetli dinleyicilerim, kıymetli insanlar, güzel insanlar, hoş geldiniz. Gaydır kupak yok, 10'da kaçacağım, 11'de geleceğim de. Tamam. Nasıl saat 10'da cuma namazı? İsmet güldürdün beni. Uzattırma meseleyi, cuma namazını peşin kılacağım desene diye yazmış İsmet. Bas bakayım, şu şey vardı, yankı kopçası vardı. Hani ekolu çıkıyor diye. Bir basın bakayım, bakayım, bakayım. Ha bunu. Günaydınlar, lan. Tamam işte bu. Hani ekolu çıkıyor diye. Bir basın.

0110810 yokum vallahi. Nereye gidiyorsun kız? 1 Ekim benim doğum günüm. Bodrum'a uçuyoruz. Ya sen o yüzden enişteme dua yazdın. Dur bakayım ne yazmış. Aa, şaka baka hem de gidiyor vallahi Bodrum'a gidiyor. Baba bak. 1-18-10. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'de mi de? Anacıklarım ne geldi başımıza? Bakın buraya, bakın bak. Ama sen dün gelmedin mi Balıkesir'den? Arzu? Almayacağım mı ben de yıllık iznimi? Ben de bir uçayım. Sen bu işi çok yapıyorsun. Eko yok, yok, yok. Basın kopça ya, ya, ya, ya. Durun şimdi Arzu'nun duasını okuyacağım canım. Hani eskiden vardı ya Arzu düğünlerde falan köy düğünleri yapıyorlardı. Piyano falan böyle. Cengiz Kurtoğlu falan böyle çıkıyordu ya. Hoş geldiniz, dinlediniz. Sizi şöyle le alalım lım. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kocalarımıza dua diye geçiyor şimdi Arzu. Tabii kaptı izini şimdi. Ümmet eniştem kapamış biletleri falan bir de Bodrum'a. Kız ikiniz mi gideceksiniz? İkiniz mi gidiyoruz? Yaz bakayım Usul'a söylemeyeceğim kimseye. Ali oğlum hoş geldin. Nasılsın? Kaldırın lan bu kopçayı. Basmayın bakayım. Allah'ım şu her dediğimizi iki etmeyen tatil deyince bavulu kapıp getiren. Evet tabii. Bizi başının tacı eden yiğit kocalar. bak bileti aldı ya şimdi bak neler yazmış. Dur bak ya şimdi dur bismillah. Şu yiğit kocalarımızın ömrüne ömür cebine bereket kat. Bak ya tabii. Onlara akşama ne yesek dediğimizde sen ne istersen gülüm diyecek engin bir sabır. İndirim zamanlarında kasanın kartı çekerken yüzlerinde güler açtıracak bol bir kazanç nasip eyle inşallah amin ya Rabbi. Yazın bizi Antalyalara, Maldivlere götüren, of bile demeyen o pamuk yüreklilere dert uğratma ya Rabbi. Kocalara diyor şimdi bak o Arzu kocalara yazmış. Koltukta kumandayla uyuyakaldıklarında üstlerini örtecek şefkati, aşkım haklısın dediklerinde gözlerindeki o haklı gururu eksik etme ya Rabbi amin inşallah. Ne oldu kız bu cam şey cuma şeyi gibi. Vay Allah çıklarım ne geldi başımıza bu sabah cuma saatinde. Bak şimdi bak. Bizim gibi hatunları olduğu için her gün şükretsinler. Tabii. Bir dediklerini iki etmediğimiz günleri tez vakitte görsünler inşallah. Amin ya Rabbi. Amin deseniz ama amin. Ha, ikiniz gidin. amin. Eko'yu versenize. Çok güzel yazmış. Arzu Hanım canım.

Allah hepimize böyle ağzı güldürdün bizi. Allah da seni güldürsün. İyi tatiller diliyorum şimdiden. Maşallah. Yediysek cebimizden, harcadıysak ömrümüzden diyor Arzu. İşte sağlık olsun. Jet Ömer'im, Ayıboğan, hoş geldin. Günaydın abicim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Güzel insan demiş. Teşekkürler. O güzellik sizin bakan gözlerinizde, o yüreğinizde. Bu ne? Dur be anacığım, program yapıyorsun. Karıştırma bunları. Baş.

Gustav ise çok canım isteye gene, çok canım isteye gene. Ciğermo yok, yine işi tuttu galiba, susak ağzı. Ciğermo da haftada herhalde o kadar çok fazla çalışmıyor herhalde İsmet. Oğlum şu çocuğu bir evlendirsenize siz, ve hayra sevaba girse, sevap lazım değil mi İsmet size? Ciğermo, ciğerim benim bazen geliyor bazen gelmiyor. Denk dur bakalım. Sever

Misin bunu? Sevmez miyiz canım tabi? Sevilmez mi böyle güzel şeyler? Bak ne kadar güzel çiçekler, böcekler gönderiyorlar. Vallahi harikasınız ya. Sonuçta cuma akşamı hiç geçmemek lazım, sevaptır de. Buna denk durun bu sabah Bora İsmet. Fakat Hacı hoş geldi. Günaydın Aşım abi. Hayırlı parası kevilerler. Nereden geldi aklına? Na. Çok canım iste, iyisin. Boyacı da geldi. Koca yaz yazmadı adam. 3 ay geçti. İyisin. Boyacıların kralı. Neredesin lan sen? Çok canım iste. Çok can bu ister. Karpuz. Oğlum kaldırsanıza şu ekoyu.

0: Günaydın, günaydınlar. Siz gerçekten başkasınız güzel insanlar. Aşim şu ekoyu kaldır, dur, dur, dur. Bize de hastalık oldu, dur, dur diyor. Şöyle bir mesaj göndermiş. Dur bakayım ha, dur bakayım ha. Hadi be oğlum niye böyle ha? Dur bak ha.
1: Günaydın Aşim, şim, şim, şim, şim, şim. Nasılsın, sın, sın, sın, sın. Bak hastalık oldu, bende de eko yapıyor.
0: Güret kaldır ekoyu, bas komşuya kaldır, dır, dır, dır, dır, ekoyu, yu, yu, yu. Arabayı bakalım be ya. Almanya'dan Askova'ya, Durakköy'e, Karamanlara, Kumburlu'ya, Sarınç'a, Gizikli köylerine çok selamlar. Merhaba Bakan Babaşan'a hoş geldin. Arzu Hanım, cuma hutbesini okuduysa buyurun ey cemaat, cuma namazına uyuyor şu hazır olan Haşim'im. Nedim'im günaydın. Günaydın Kral Efem'in tüm can dostlarına demiş. Güzel insan Nedim'im. Nedim gel programları yoruktum. Yıllık izine gideceğim.

0: Olamadım sen başkasın.
1: Demiri ateş ile bükerler, gönlü sabır ile süslerler. Dünyada kendini dev sananları bir avuç toprak ile örterler demiş derviş. Kurt bütün kurtlara hayırlı cumalar diliyor. Bütün kurtların, dişi kurtların da günaydınlar, hayırlı cumalar. Krallar, kraliçeler, kralsınız, kraliçesiniz. Vallahi günaydınlar. Günaydın Haşim abi. Bu ne? Abi iyi yayınlar, kolay gelsin. Hayırlı cumalar Haşim Kaçar. Yayın uzar belki gibilerinden. Öbür programda çok resimlerin konuşuldu. Sabah onlardan bahseder Yasin. Paparaziler resimlerimi çekmişler bir yerlerde. Ondan mı bahsediyorlarmış Güray? Olabilir. Yasin artık öteki programına.

Ben de diyorum ama niye böyle böyle böyle? Havada bulut aşım onu saat 11'de biten montak günü Kral FM dinleyicisiz. Sezen Aga'nın bu bacanağını beklemezsen yap işini hiç bekle. Bak saat ben geleceğim 11'de diyorum ya. Allah. Böyle radyocu da az bulunur ha. Şimdi günaydınlar büyük Fenerbahçeli Haşim Aga. Emrah Leyla. Hayır oğlum nerede? Fener. Tamam eyvallah. Yani bütün takımlara saygımız var da biz şimdi Karaçanlar Ketenlik halkına sormuyorlar yani. Hangi takım diyorsunuz? Karaçanların %99.8'i Beşiktaşlı zaten. Emrah'cığım kolay gelsin. Ramazan girinti ve Deli Emrah boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı. Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? Emrah şeyde var mı? Çatı işleriyle de uğraşıyor musunuz? Bak Belçika'daki arkadaşlar çatı işleri yapıyorlar. İşbirliği yapabilirsiniz. Yani siz onlara iş verebilirsiniz. Onlar size iş verebilir. En büyük Beşiktaş. 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor. İletişim numaraları Giritli Ramazan 693-977-7507. Deli Emrah 698-675-6507. Sosyal medyada Facebook ve Instagram'da Ramazan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edin. Dinkler Köyü. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik, güvenilir hizmet. Ramazan Giritli ve Deli Emrah'ta. La la la lay, la lay lay lay. Günaydınlar, hayırlı cumalar demiş Nurdan abim benim. Nurdan abim benim, hayırlı cumalar, günaydınlar abim benim.

0: yanımız her duruma müşahit. Oh içimizde çevesler. Hoş geldin Çarıkçı, Büyük Galatasaraylı. Günaydınlar, kolay gelsin kralım. Yardımcımla çıktık yollara yine seni dinleyerek. Aa, ne kadar güzel bir fotoğraf. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar çocuklar. Hasan günaydın. Yardımcına da çok çok günaydınlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Gökhan'ım sesli mesajını göndermiş. Dur bakalım ne demiş. Gökhan'cığım benim.
1: Günaydınlar.
0: Günaydın canım benim.
1: Hayırlı cumalar.
0: Hayırlı cumalar.
1: Seçtiğim bir şarkı.
0: Hangisini?
1: Cuma günü şarkılarını.
0: Tamam.
1: Göbek havası.
0: Göbek havası istiyor musun Gökhan? Ramur ramur. Yılmaz hoş geldin, günaydınlar herkese. Gipsaz adaşım Yılmaz'a Allah kolaylık versin demiş. Yılmaz vallahi yakından da tanıştık seninle. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. En kısa zamanda görüşelim, konuşalım. Günaydınlar Yılmaz'ım.

İsmet de böyle şaşırılıyor işte. Bugün tek çalışıyorum. Kulaklıklarla dinliyorum. Aşağıya kamyon gelmiş, adam bana sesleniyormuş. Nasıl daldıysam artık radyoya, adam daha 5. kata çıkıp minibüsü çeker misin demiş. Duymamış yani İsmet adamı aşağıda. İsmet ekolu yapsaymış diyor onu. İsmet, Met. Gelsene oğlum, aşağı. Çeksene A nokta M nokta K bu kamyonu be. Gönder görsün Arzu ablam, yüksek müsaadeyle abla diyorum, kızmaz inşallah. Yok kızmaz. Ne teyze mi diyeceksin? Ne teyze mi diyeyim? Mehmet mi diyeyim? Ne diyeyim? Tövbe bismillah. Bu ne nedir?

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Aydın'ım günaydınlar, günaydınlar. Sezer'cim günaydın. Sezer'le 11.30 reklamlarından sonra her zaman olduğu gibi, her cuma olduğu gibi sohbetimiz bu olacak tabii ki. İsmail günaydın. Finlandiya Şaban günaydınlar. Yeliz Hanım, Yeliz Mehmet Hanımefendi günaydınlar. Aydın'ım günaydın. Aslı'cım tekrar günaydınlar. Asiye Hanım günaydın. Asiye Patingo. Ve Ayberk Şerefoğlu. Ayberk'im günaydın. Durmuş Ali Zengin Fransa günaydınlar. Büyük Kartal. Büyük Beşiktaşlı İrfat. Günaydınlar efendim. Akın Çerkes. Akın'ım günaydın. Sabiha Hanımcığım günaydın ve Reyhan Mustafa Hanımefendi. Atıl Güver, Pamukkale Turizm'in yakışıklı kaptanı. Atıl günaydınlar. Alev Hanımcığım size de günaydınlar, günaydınlar tabii ki.

0: Χόρευσα στρίπερ και πτυχία από την νομική.
1: Του αρέσει που τα έχω όλα στην πένα.
2: Λαλαλαλαλαλαλα. Bütün Beşiktaşlı kurtlara günaydınlar. Özgür. Yarın derbi. Hadi skorları yazın bakalım yine. Doğru tahmin edene. Ne verelim ya? Dur bakayım. Karpuz var. Karpuz da mı çok canım çekiyor sonra? Çok canım istiyor, çok.
3: Εγώ η δικιά μου που είναι άβολο. Εκπαιδευμένη δεν χρειάζεται διάλογο. Να βρεις απ' τέτοια δεν υπάρχει νεμπά.
2: Άσε bakalım, senin stüdyoda Fenerbahçe formasıyla görenler varmış. Nedim öyle söyledi, kanıtlar varmış. Tövbe estağfurullah. Stüdyoya üryan gelirim de o formayı giymem. Üryan gelirim giymem. Ne zaman giymişmiş Fenerbahçe forması? Ne diyor Emrah ya? Emrah yapma oğlum. Yani cübbeyle bir fotoğrafımız var da. Arzu o fotoğrafı bir paylaşırsak vallahi bile baya bir like gelir herhalde. Hep Nedim'in işleri bunlar. Hep Nedim'in işleri. O karıştırıyor bunları. Hadi ne ara Fenerbahçe forması? Biz Beşiktaş formasında başka forma giymedik Emrah. Efendim bugün Salim Ünlü Avcı Celal ve tabii ki Mert Avcı. Günaydınlar efendim. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübe. Sarsılmaz kalite. Avcı Celal babadan oğla Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Bak bu olmadı şimdi. Bu hiç bu AI ile yapılmış. Bu hep Nedim'in işleri bunlar. İşte yakışmamış Fenerbahçe forması bana. Fenerbahçe'li şey yok yani hiç valla. Yakıştıramadım Fenerbahçe formasını kendime. Nedim senin kulağını çekerim bak. Bak buraya bak, giydirmiş bana cübbe. Aman Fenerbahçe formasını. Renkleri değiştir Makarena. Emrah sen de çok edepsizsin ama babak. Bandera hoş geldi. Günaydın, hayırlı cumalar. Nasılsınız beyefendi, iyi misiniz demiş İngiltere'den Sayın Bandera. Teşekkürler Banderacığım. Sen nasılsın bak ama cancağızım, iyice misin? Bir taraftan da şeylere de bakıyorum burada, fotoğraflara da bakıyorum. Hakim Fenerli değil. Hakem Fenerli değilse maç 1-1 bitecek demiş Hasan Çarıkçı. Hakemi atadılar galiba değil mi? Ama kimin olduğunu bilmiyorum. Akşam bakmıştım. Hangi hakemi vermişler derbi maçına diye. İnşallah adaletli bir maç sunar böyle. İyi oynayan kazansın derler yani. Aynen öyle. İyi oynayan kazansın. İngiltere günaydınlar. Bir bakayım şöyle, İngiltere'de hava bulutlu. Yaramaz hava İngiltere'de. Dur. Alman devir Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVI, alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyor. Adres İskeçe Lefkopetra yolu 6. kilometrede. Telefon numarası 2541-031-506. Cep telefonu 694-45-52-508. Sosyal medyada Instagram üzerinde de Avcı alt çizgi Celal olarak takip edebilirsiniz. Çünkü kalite tesadüf değildir. 40 yıllık ustalıkları var. Efarmoges Alemin Avcı Celal. Bu ne? Nasıl kadro bunlar? Halil Umut Meler. Kala Katala mı? Galatasaraylı bir hakemi bize vermişler. Kala. Bas azıcık eko kopçasına. Kızanla basın kopçaya bakayım da çocuğum. Halil Umut Meler. Niye bunu bize vermişler? Hiç böyle. Stikima oynamayın. Gökhan'ıma şabalar, en büyüğünü gönderiyorum. Merhaba Gökhan'ım. En büyük şabalar, en güzel günaydınlar Gökhan'ıma demiş Celalettin Agam. Gökhan'cığım duydun mu? Nedim kaçak radyo yayıncılığına başladı Almanya'da. İspiyonlayalım hemen Nedim'i. Güray bana Fenerbahçe forması giydirmiş. AI ile yapmış. Şimdi bunu beğenmedi. Aslıcığım günaydın. Ya şimdi bir de böyle Beşiktaş formasıyla bakayım. Benim tahminim skor Fenerbahçe 1, Beşiktaş 3. Ağzından bal damlıyor iyisin. Canım benim. La. 8 dakika sonra hava açıp aşım kaçar. 11'de gene buradayım bak, ona göre. Bir yerciklere gitmeyin. Bir yerciklere kaybolmayın. Like bırak kimsenin. Vallahi düşmeyiz. Arzu var. Yok yok, paylaşmam anacığım. Gördün değil mi Nedim neler yapıyor bana Arzu. Biz maazallah onu paylaşırsa bizim müftü bile koşturur beni vallahi. Mesut Agofayansçılık. Günaydınlar Mesut kardeş. What is this? Büyük konuşma giydi. Hiç yakışmamış. Ya olur mu canım böyle delikanlı adamı? Bak Fenerbahçe formasıyla bana fotoğraflar hala geliyor. Hiç paylaşmam bunları. Yağmur yağacak mı? Bu da kendi havasında. Ya Allah versin inşallah yağar ya. Tehlike bizim soyadımız Arzu. Ya arkadaş gönderip durmayın, şu Fenerbahçe forması giydirmişler bize. Aa,

Mami mami. Elena ablam vallahi bugün acı. Siz formayla gönderirsiniz bana. Fotoğraf gönderirsiniz formayla ne?

Aferin çocuklar, lar lar lar. Çok güzel marşı buldunuz. Katmaya geldik. Bak Beşiktaşlar nasıl söylüyorlar bak. Emra. İyi oynayan kazansın. Hadi bakayım oynayın bakayım. Londra hoş geldin Ömer'im. Can dostum Ayşim günaydınlar, hayırlı sabahlar. Günlerden bir gün radyoda duymuş olduğum bir sesin peşine takılalı tam 15 ay oldu. Sen sadece bir radyo DJ değil, radyo kralı dinleyen herkesin kalbine taht kurmuş bir şahsiyetsin. Hayırdır bugün ya? Her kalbine taht kurmuş bir şahsiyetsin, bir kişiliksin. Senin sayende kalpler arası dostluklar, arkadaşlıklar kuruluyor. Evet bu doğru gerçekten. İyi ki varsın, iyi ki seni tesadüfen bulmuşum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar demiş. Ömer Londra'da ne kadar güzel sözler bunlar ya Ömer. Kalp kalbe karşıdır. Eyvallah dostum. Ben de iyi ki sizleri tanımışım. Çok teşekkür ederim Ömer'im. Güzel, keyifli bir hafta sonu olsun. Güzel tesadüflerin olduğu, İlber Ortaylı hocamın dediği gibi, güzel tesadüflerinizin olduğu bir hafta sonu olsun. Biz dile ve söze bakmayız, gönle ve hale bakarız. Mevlana Celaleddin Rumi'nin güzel bir paylaşımını da göndermiş Ömer. Sağ olasın Ömer'im, teşekkür ederim. Benim hiç suçum yok diye yazmışsın dedim. Tabii. Kızılcık sopasından koşturacağım seni. Bana da az önce geldi fotoğraflar ama bir şeyi itiraf etmem gerekiyor ki Fenerbahçe forması çok yakışmış benim agama demiş. Yapma şimdi böyle, yapma böyle. Deng dur.

Zar zar zar zar konuşup orada durma. Çal bakalım davul havası demiş. Şimdi zaten kaçacağım. Gelince çalacağım Ali. Ali Ali oğlum kolay gelsin dostum. Ali hafta sonu dikkat et kendine. Tamam. Yağmur yağacak mı? Eh ben bu gene bayağı. Nereye gidiyor? Çağırmadın mı sen? Gel abi lipaz mı atacağız? Balleleri kaldıracağız demedin mi Ali? Akşam yaz bak. Akşam yazdığını unutturdu bana. Ah bayağı. Ah be ne geldi başıma. Ah bayağı. Ama Ali sen demedin balleleri kaldıracağız. Gel saat 10'dan 11'e kadar diye.

Londra'dan Ömer arkadaşımız duygularıma tercüman olmuş, sağ olasın demiş. İsmet Belçika'dan. Aynen, ne güzel dostluklar kuruldu böyle ya. Londra'dan Ömer'e sonuna kadar katılıyorum. Sensiz o radyo sıradan bir radyo. Banazlı Osman Agan da yazmış, eyvallah. Radyo dinleyicisiyle güzel Osman Agacığım, sağ olun var olun. Çok teşekkür ederim. Bir saate kadar geliyorum, bir yercikleri ayrılmayın. Sayı söyleyeyim bak. Mesut Ago'yu okuduk mu, ne dedim? Ha, gelince okuyacağım, hadi.

Dur hemencik böyle bir okuyayım mesajları, ondan sonra. İşin kolay gelsin. Aa, güzel yazmışsın. Günaydın Naşim abi. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Güzel İskeçimizden Cantürk Hikmet. Günaydınlar Cantürk. Yusuf İbrahim. FB BJK iyi oynasın, Galatasaray kazansın demiş. Yusuf İbrahim. Mantıklı. Bu sene o sene ama yalnız. Bu sene o sene. Bayağıdır ova davulları çalmadın. Çal bakalım. Ben de Celalettin dayıma demiş. Benden Celalettin dayıma. Gelince çalacağım. Tamam, okey.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Yeşim, ya. Uyan artık. Tabii, tabii. Dinleyicilerin seni bekliyor. Tabii, tabii. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
1: Üstadım. Demiştim, nerede kaldı bu bayağı? Bana bak, ben gene geldim. Bak, ilk yarı bitti, ikinci yarıya başladık. Kusura bakmayın, böyle arada böyle yapılması gereken özel işler var. Kim koşturacak? Haşim koşturacak tabii başka. Konu komşu koşturacak değil ya. Teknoloji ne kadar harika bir şey ya böyle. Doğru kullanıldı, harika bir şey. Efendim tekrar merhabalar. Üstadım da ikide bir böyle giriyor. Haşim kalkmayacağım, kopçalara basmayacağım mı diye. Ya, üstadım da beni dinliyorsa. Sıracı bir günden arabada beni dinliyor. Sıram da beni görmedi tabii ki. Fahri Sıra. Gördüm yalnız, emniyet kemeri takılı değildi. Canlar merhabayın, tekrar sizlerle birlikteyiz. Zaten 11-13 dakikalık bir gecikme var. Programın sonuna 13 dakika ekleyelim aslı, tamam mı? Arzu merhaba. Dur bakayım, şöyle bir 26 tane mesaj kutusunda, 12 tane e-mail, 8 tane messenger'dan, geri kalanları da tamam. Hemen ilk önce mesajlara bir bakalım, çabucak şöyle. Yusuf Cerit, Manisa Akhisar. Bak şimdi geliyorlar. İnternet yok diye arabada, o yüzden kullanıyor. Arabayı kullanırken cep telefonlarında oynaşmayın. Bak, gördüm. Nereye gittin ben? Menteneci nokta. Zeki, sensin menteneci. Lan oğlum, işim gücüm var. Nereye gittin ben? Menteneci. Bak şimdi. Baki de bana öyle diyor. Agam benim. Ahiret agam o benim. Baki, ne oldu ben menteneci? Acı biberler almaya geleceğim. Niye gelmedin diyor. Acı biber süreceğim diyor. Cerit Yusuf Cerit'in Manisa Akhisar, günaydınlar, hayırlı cumalar, güzel dostum demiş. Cerit Yusuf ilkokul arkadaşım, ortaokul arkadaşım ve tabii ki de sonra da ömür boyu dostum. Ve hemen bakıyorum efendim, Sevinç günaydınlar, teşekkür ederim, sağ olasın. Can Yücel'den günaydın aşım agam, acı bederli Hüseyin. Boş ver be yaşı başı, yüzündeki çizgileri, saçındaki beyazı. Kaç bahar daha göreceğiz meçhul ömrümüzde. Az da kurcalama tebu hayatı, şavuk hayatı. Gül güle bildiğince, sev seve bildiğince, yaşa yaşa bildiğince. Can Yücel'den hiç beklemediğim bir paylaşım yapmış. Hacı Bedel Hüseyin, e-maillerine sonra bak. Bakacağım sonra e-maillerime, dur azıcık. Şimdi bizi oku. Bir saati geçti, cezalısın. Fener forması, Fenerbahçe forma. Ya gene formada kaldınız ha. Bir saati geçti, doğru. Çok trafik vardı, çok iskeçe. Vallahi bir de bizim şimdi bu Palyapoli Old Town festivallerimiz var ya. Gerçekten çok acayip bir trafik var İskeçe'de. Arkadaş, bizim şehir zaten küçük. Verispit'le gezseniz İskeçe'nin içinde olanlar. Yani çok fazla böyle taşınacak eşyanız, yükünüz falan yoksa, markete falan gitmeyecekseniz yani. Ştav gezemiyorsun İskeçe'nin içinde arabayla garip. O konuya sonra bir değinelim, Fenerbahçe formasını. Haşim, nerede kaldın? Yıllık izine mi kaçtın yoksa? Barazlı Osman Agam yazmış. Neredesin buran menteneci? Hoş geldin bakayım. Hoş bulduk bakayım. Kahveler benden olsun böyüm. Greece. Nerede buldun kız bu kupayı? Kız yoksa habersiz buralara mı geldin? Bir de zeytin ağacından böyle maşallah nazar boncuğundan Greece. Hadi sizden olsun kahveler. Teşekkürler, geldim Arzucuğum, hemen işlerimizi hallettik. Mesut kaptanım yazmış. Abim sen yokken seni kimse dinlemedi. Hele gene Yasin. Bu ya. Vallahi mi? Değil mi? Hemen kaçtım, çevirdiniz değil mi Gürkan'a kopçaları? Gürkan kadar taş düşsün Yasin başına. Tövbe ya, tövbe. Demek ki öyle Mesut'um.

Ya işte kaptanım, gördün değil mi? Hemen hiç böyle bir ara vermeyelim. Hemen nasıl olsa başka radyo var. İşini ha şimdi kaçsın gitsin gibilerden değil mi kaptanım benim? Ah Yasin, ah soracağım ben sana Yasin. Yaz gelmeyecek mi? Kurda sana Ali. Nerede sizin mentorici? Allah'ım yarabbim ya. La nasıl kelimeler onlar öyle? Sezer nerede bu adam? Geldim Sezer'im. 11.30 reklamlarından sonra hazır mısın? Are you ready? Dur ya da 12'ye doğru gidelim alayım seni ben programı. En iyisi biraz sponsorları da okumam lazım. Bırak bırak Yasin, ispiyoncu falan yok. Gerçekleri konuşuyoruz Yasin. Drink hemen çevirdin kopçayı. Ali. Ali'nin balleleri kaldırdık.

0: Ölme tora geliyoruz.
1: Programı sunamıyoruz bugün. Karıştık kaldık vallahi bile. Dur şimdi bakayım sponsorlarımıza şöyle. Ali sen de vallahi hiç hemen böyle mesajları göndermişsin hemen. Günaydın abim, bak nasıl ama erkence uyandım bugün. Mehmet çok erken uyanmışsın. 11:21 dakika geçiyor.

Cinus bir efendim yabancı dil eğitim merkezi belediye binasının arkası pastanenin değil postanenin yanında Gökçeler'de yabancı dil eğitim merkezi. Cinus bir Kendroksan Ölgüloşan. Tabii ki efendim kayıtlar başladılar. Yeni eğitim ve öğretim yılında da bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle 25 yıllık tecrübeleriyle Cinus bir yine hem bizim hem çocuklarınızın yanında yeni eğitim yılında da öğretim yılında da Cinus bir Gökçeler'de 6.94 0085 990 telefon numarası. Az önce tam başladık programa, bir saatlik aranın önünden Mesut Ago fayansılık orada kaldı. İkinci yarıya başladık efendim. Ne bu be, futbol maçı mı, ikinci yarıya başladık. Çok canım isteye çok. Ama nasıl karpuzlar getirmişler, yeni Sarışaban karpuzları. Burada İskeçe'nin içinde gittim, geçerken gördüm. Vallahi bilmiyorum. Tak tak iç. Karpuz dedim, bak buraya insan canı çekiyor be ya. Çok canım çekti çok. Lipon Mesut Ago fayansçılık, hayallerinizdeki mekanı yaratmak için banyodan balkona, mutfaktan salona. Efendim Hüseyin, her alana şıklık katıyoruz. Arzu bir dakikacık. Yanımdan yükselen ustalık ile tam 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Ago, büyük küçük her çeşit fayans işinde uzman işçilik ve kaliteli malzeme ile temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699-46-58-208. Sosyal medyada da Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da da tülin.mesut hesaplarını takip edin. Yalınlık Optero'da. Mekanınıza değer, kaliteye güven katın Mesut Usta'yla. Mesut Ago. Mehmet'im kolay gelsin. Selanik fotoğrafları. Selanik valla aynen böyle. Hiç Selanik sakla. Ha İzmir, ha Selanik Arzu. Gerçekten. La la la la la la la. Niye karpuz almadın? Alsaydın iki tane demişler. Ama nasıl, nerede durayım da alayım? Yolun üstünde trafikte durulur mu İskeçe'de? Arkadan kornalar basıyorlar böyle. Hadi bakalım aşım. Bir dinleyici açmış böyle şey. Karpuz mu alacaksın? Ha, çok canım çekti. Ne yapayım baya? Can bu baya çekiyor baya. Vallahi billahi. Niye basıyorlar kornaya? Selanik'te gezilmiş, kahveler içilmiş Arzu Hanımcığım. Maşallah maşallah. Konsere de gidilmiş.

branş ve kategorilerde yine öğretmen arıyor. Kıdap Fandazopoli, Yaratıcı Etkinlik Merkezi, Arabacıköy, Bekir yolunun üzerinde. Neredeymiş o karpuzlar? Bayit dere, ne de meraklısın Ali. Efendim, deneyimli öğretmenleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini de geliştiriyor Kıdap Fandazopoli Yaratıcı Etkinlik Merkezi. Facebook ve Instagram'da Kıdap Fandazopoli olarak yazıyorsunuz. Bitişik bir şekilde yeni telefon numaraları orada. ESPA programı alan aileler için bedava her türlü bilgilendirme ve yönlendirme için Kıdap Fandazopoli ile iletişime geçebilirsiniz. Perihon'da %50'ye yarı yarıya indirimler. Ne alırsanız Perihon'da, Tiraz 3'te, İskeçimizde indirimler var. Reklamların gelmiş aga. Agamu.

Koca kurdum Celalettin Agam. Burada sana Aykan Agam. 9,5 dakika davul zurna var. Yeter mi 9,5 dakika? Yetmez ama yettireceğiz artık, ne yapalım. Günaydınlar. Hollanda hoş geldin, günaydınlar. Karizmatik radyocumuz, kralsın. İyi. Vay vay. Karizmatik radyocu. Cevat sen ne güzel şeyler yazıyorsun böyle ya. Bir karpuz da benden Cevat'ı verin bakayım. Ver oradan karpuzları. Çıkar makine, bıçağı çıkar makinede. Kes oradan karpuzu ortadan ikiye. Oha şöyle kes kes kes kes. Teşekkürler karizmatik dinleyicilerim benim. O kadar sulu iseler muhakkak Bulgaristan karpuzudur. Ben de görmüştüm, sarıları da var onların. Sarı üstü sarı, onlar genetiğinden oynanık. İstemiyoruz onları abi. Biz doğal karpuzdan yanayız. Sulu karpuzdan. Yasin'e gelince çok haklısın. Tanju'yu da yanına almış, benden duymuş olma ama demiş. Ama hayır arkadaşım, ben söylemeyeceğim zaten mikrofonunu. Yasin Tanju'yu da almış. Playboy Sinan'ı da yanına alıp Gürkan'ı dinliyorlar. Ha, bizi dostlarımız vurdu Celalettin Agacım. Taş atanlar acıtmadı da gül atanların gülü acıttı bizi. Demek ki öyle. Aydın Bey hoş geldiniz. Günaydın Haşim Bey. Bize davul zurna yok galiba. Aydın şimdi dalacağız davul zurnaları. Dur bakalım azıcık bayan. Şimdi 9 dakikalık davul zurna hazırladım ya. 2024 Mart. Valla Selanik'i bayağı gezmişsin. Gezilecek yerlerini görmüşsün. Selanik'in bir de arzu böyle gizli yerleri var. Gizli yerleri dedim, kimsenin bilmediği yerler. Şöyle güzel yerler onlar, böyle eski Selanik yerleri. Böyle eski evler, eski tavernalar, anlatabildim mi? Onlar herkes bilmez. Sadece kurtlar bilir. Belçika hoş geldin. Günaydın Erenler. Belçika Gent'ten Kaya. Kaya neredesin? Merak ettik. Çok zamandan beri. La Dadika. Yok orası da var da. Başka yerleri de var. Hoş geldin. Deli Fişek. Sen de vallahi biliyorsun oraları. Sen neredeydin ya öğrencilik yıllarında? Kastoria'da mıydın? Serez'de miydin? Selanik'te miydin? Yanına mı? Neredeydin sen? Günaydın Erenler, günaydın Belçika, günaydın Gent, günaydın Kaya. Güzel bir hafta sonu diliyorum efendim yine hepinize. Karpuz al gel bacanak. Geliyorum bacanak. Karpuzlar benden. Şaba. Village Market Senero, günaydınlar Village Market Senero. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile fırsatlar hafta sonunda devam edecek. Instagram'da Village Market Senero sayfasını takip ettiğiniz zaman fırsatları orada hemen görüyorsunuz. 694-516-4015 Village Market Senero. Evlere servis hizmeti de var. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde paket servisi, siparişler evde.

Meşhur Alman ürünleri geldi. Village Market Gökçeler'de. Davulcular, zurnacılar hazır mı? Davula vuruyoruz mu? Vuracağız şimdi, bir dakika dur. Dur, nereye gidiyorsun gene? Zaten senin yarın saatleri çok çok az. Almanya'dan Haşim'in karpuzlarına şap... Vallahi biliyorum, Almanya'da karpuz nereden geliyor da burada hala karpuz var. Bir de hafta sonu bizim burada sıcaklıklar, söylüyorum, böyle 35-36 derecelere kadar çıkacakmış. Hafta sonu yine soğuk karpuz zamanı. Geldi geldi, frekansın sefiri, mikrofonun efendisi geri geldi. Nedim, senin için de o da arada açıyor öteki radyo diye yazdılar. Ne geldi baş ağzıma? Bakın buraya azıcık. Bir saat yoktum buralar, yetim kaldı bu abim. Çay molasına mı kaçtın yoksa dükkanı üstümüze kitleyip gittin mi anlayamadık demiş. Gitti geldi, tez geldi Hacım abim, döndü frekansta renk geldi. Sesini açın dostlar, şov devam ediyor, hoş geldiniz, ikinci yarı başladı. Pupas pupikenizre file. Sen ne hoş geldin aga, biz sabahtan beri buradayız, cumaya gideceğiz, sen neredesin? Buradayım ben de bayağı sabahtan beri. Nerede olacağım ya? Aa, sen de radyoyu açmamışsın.

Recep Bacaran demiş davulun tokmağı kırılacak demiş. Davulcu tokmağı vuracak. Yani canım tokmakla davula vurmak lazım zaten. Tak tak tak ses gelsin diye be. Kırılsın be, başka yapacağız be. Ah, dur bakayım çıkarayım şimdi pabuçlarımı da böyle. Program kaçta bitecek bugün diye. Dur be, daha başlamadık. Of of. Davulun tokmağı kırıldı, zurnacı zurnayı öttür. Dur bakalım şimdi. Ha tamam, bir dakikacık bir dakikacık. Bütün hafta davulları çalmadım, biraz daha davul isteriz demiş. Agam benim. Tamam, yine davulları hazırlayacağım. Bir yudum kahve içeyim müsaadenizle, yetişemiyoruz bugün. Teşekkür ederim kahve içenlere de afiyet olsun. Radyolarını yeni açanlara da efendim tekrar tekrar merhaba diyoruz. Avin Drive Şaban Bandak, yola enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve Mikel marka kahvesiyle yeni yerinde. Nerede? Demokritos 39, Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kikliko'da. Avin Drive. Ayrıca İskeçe Portal House yolu 4. kilometrede elin benzin istasyonu ile de yanınızda Şaban Bandak ve Ceyhan. Teşekkürler Şaban abi. Bandak Şaban'a da buradan selamlar, saygılar efendim. 2541-078-007 698-42-74-718 Şaban Bandak ve Master Travel. Çok teşekkür ediyoruz Master Travel'e. Bizlerle işbirliği yaptığı için hediyeler veriyor. Daha hediyelerimiz de var dedi Master Travel sahipleri. Bakalım ilerleyen günlerde mi olur, yılbaşından sonra mı olur, yılbaşından önce mi olur, yıllık izinden önce mi olur? Bakacağız. Evet doğrudur Nedim Aşım abisi, buralarda yokken ara ara başka frekanslara ayağı kayıyor. Ayağını kaydırırım senin. Bu arada özleyin bir dakikacık. Nedim, gerçekten seni özleyen dinleyicilerimiz var, sordular böyle. Soruyorlar hala. İşte Nedim'le programlarınız harikaydı. Yani ses tonun olarak, sunuş tarzın olarak gerçekten iz bıraktın. Seni de bir radyocu olarak aramızda görmekten tabii ki memnun oluruz. Efendim bu haberi uçuranlar bir başka radyocu spiker ile sonuçta dedim. Hiç olmazsa şimdilik diyelim. Yakın zamanda dayanamayıp mesajlara da başlar. Bu Nedim. Hiç durma Ete bu kızan yerinde. Eşelemeye yeni diyarlara açılmayı çok seviyor. Fazla açılma. Makine bozulmasın. Nedim kardeşim benim. Efendim kolay gelsin Neşe Hanımcığım. Ben yeni açtım. Fark ettim. Zaten bahçede orada kahvenizi falan içiyordunuz. Geçtim sizi de gördüm Neşe Hanımcığım orada. Arabayı park etmişsiniz. Saçlarınız topluydu. Bak nasıl görmüşüm ama. Bir saatte bütün dünyayı gezdim vallahi. Yok karpuzlar, karpuzcular, Çok canım isteği çok. Çok. Bünye dünden razı da işte zaman bulamıyoruz. Nerede kalmıştık ha? Master Travel. Şaşırdım, iyice şaşırdı aşım. Bir taraftan mesajlara mı bakayım, bir taraftan gecikmiş sponsorlarımı okumam lazım, bir taraftan e-mailler, bir taraftan okunması gereken haberler var, bir taraftan efendime söyleyeyim davulcular, zurnacılar, tokmak, bir taraftan efendim karpuzcular, hepsi de bugünüm geldi bayağı. Lay lay lay lay. Baki yardım et Baki. Erkan benim koca kurdum. Haşim günaydınlar, hayırlı cumalar. Tahsin Hasanoğlu sağ ol abi. Size de hayırlı cumalar. Ya şeyi soruyorum hep, hayırlı cumalar. Diğer günler hayırsız mı? Onu çok merak ediyorum ben ya. Bir Murat hocamız vardı, arada arıyordu böyle. Aydın, Cübbeli Aydın hocamız var. Bizi bir aydınlatsa iyi olur. Aydın bizi bir aydınlat kardeşim. Murat hocam dinliyordu. Dinliyoruz ama yazamıyoruz moduna geçti. Murat hocam dinliyorsa iyi günler ona da. Hani diğer günler hayırsız mı? Yani cuma tamam eyvallah. Hayırlı cumalar tamam okey. Bir de bu hayırlı cumalar... İnternet, cep telefonu yokken var mıydı bu yok. Var, yok. Olabilir. Yeah, halaların halası. Gördün mü? Boyacılarda leylekler kaçmışlar mı? Yenice'de kaçmış mı leylekler? Radyocu dedim böyle, canlı radyo. Yaldır yaldır geziyor Marzu hiç. Selen'in en güzel yerlerine. Bravo vallahi billahi, bravo. Master Travel tempo turizmiyle her gün dur azıcık dur Allah'ım yarabbim dur.

Vardarya'ya gittin mi Selanik'te demiş. Sence? Master Travel Tempo Turizm'le her gün 20 euro İstanbul yolculuğunuz var efendim. Yeni yerler, yeni hikayeler ve yeni heyecanlar. Güvenli, ekonomik konforla Master Travel ile hem kış turizmi için hem yaz turizmi için şimdiden ekonomik paketlerle birlikte ayarlayabilirsiniz tatillerinizi. Master Travel ile bir konuşun. Panagi Çaldar 19, yani Gümülcüne Sokağı'nda 19'da balayı paketleri var. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri ve daha neler neler. Tabii ki Instagram ve Facebook'ta ve sosyal medyada Master Travel olarak yazıyorsunuz. Kendi internet sayfalarında mastertravel.gr. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını da kaçırmayın. 2541-30-52-72-694-326-95-36 araba kiralama hizmeti de var Master Travel'de. Kampanyalı sponsorlarımızı da bir tanıtalım. Çilek Mobilya, Epipla Çilek'te de %50'ye varan indirimler. Bu ayda devam edecek. Eylül ayında da çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi Çilek Mobilya'dan. Bedava ve bütün ürünlerine de 3 yıl garantili ürünler var. Evet, tam 3 yıl. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri, Çilek Mobilya'da takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar da yine Epipla Çilek, Çilek Mobilya'da. Parados Apollon 8, Lidl'ın hemen yanında çok çok büyük böyle tabelasıyla birlikte. Kampanyaları Facebook'ta da takip edebilirsiniz. Kendi internet sayfaları www.pedicoepipla.gr. Tosteki to Bobo nerelerde? Bize bir haber versin. Hemen bakıyorum ilk önce. Alman Can canlı yayında... Ne? Dur bakayım. Sezer'i almayacak mı canlı yayına? Alacağız, alacağız. Sezer'i de alacağız, canlı yayına konuşacağız. Bugün birazcık daha uzatacağız tabii ki programı. Evet Özbay, günaydın aşma. Bak bakayım beğenecek mi? Bakayım Özbay'cığım. Ooo, Club Fantasopoli. Beğenmem mi? Çok güzel olmuş. Oo, çok süper olmuş gerçekten. Gıda Fantasopoli merakla böyle düzenlemiş içerilerini. Harika. Yeni eğitim öğretim yılında Gıda Fantasopoli Arabacıköy Bekirli yolunda. Vallahi Özbay'ım harika renkler. Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Hayırlısı olsun hem sizin için hem öğrencilerimiz için. 5-12 yaş öğrencileri için Gıda Fantasopoli ile mutlaka çalışın. Mutlaka da tanışın. Radyo Kral'ın dinleyicisi Davul Zurna ister de biz dinletmez miyiz?

Cübbeli Aydın hocam yazmış. Vur tokma menterece aşını. Ne? Nereye vurayım onu tokma? Davul yok ki bende. Vuracağım şimdi ama. Aydın. Radyo Kral dinleyicisine şaba. Radyo Kral dinleyicisine şaba. Davul zurnalar halal olsun size.

0: carregue estratégia, carregue estratégia, que é bambu, panca, que é uma demenha, carregue estratégia. Carregue estratégia, carregue estratégia, que é bambu, panca, que é uma demenha, carregue estratégia.
1: Bu işlere de başladık artık davul zurna. Bu işleri bayağı zamandan beri yapıyoruz. Cennet Erkan'a satış yaparız değil mi? Karpuz marpuz böyle. Efendim sandalyeler mandalyeler. Çanakkale teşekkür ederim Mine Hanımcığım. Çok çok sağ olasınız. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Size de Ahmet Babam'a da çok ama çok çok çok selamlar. Hemen mesajlara bakalım. Tahsin abim yazmış. Yaşa Braşim. Ah Braşim ah demiş. Arkadan zeybek havası koyar mısın? Zeybek havası şey mi? Bu bizim Efeler'in Denizli zeybekleri. O taraftan mı? Ege zeybeklerinden mi istiyorsun? Abim. Akay buyur kardeşim. Stüdyo içi sesi biraz yüksek. Günaydın Aşim Akay'ım. Günaydın bakalım Akay'ım. Çalışıyor Akay. Bir kahve molası vermiş kendine. Şöyle güzel bir de kupa almış. Kahvesini içiyor. Kolay gelsin. Azıcık gölgede oturmuş. Bu arada az önce dışarı çıktı. Hava bayağı bir de sıcak. Hafta sonu çok daha da fazla sıcak olacak. Güzel İskeçe'mizde. Evet. Her zaman söylediğimiz gibi temennimiz öyle. O büyük insan onu zaten zamanında söylemiş. Çok büyük insan. Üzerine adam tanımam bitmiştir. Benim için. En büyüklerinden bir tanesi. En büyük. Ne dedi? Peace at home, peace in the world. Yurtta sulh, cihanda sulh. Böyle evrensel bir şekilde baktığımız zaman ne görüyoruz efendim? Bütün dünyada bir karmaşalık falan yok mu? Ta kaç senelerden öncesinden görülmüş. Görmüş. Evet. Peace at home, peace in the world. Konuşacağız tabii Sezer'im. 12.30 reklamlarından sonra hazır ol. Verdim şimdi gazı Sezer'e. Tamam şimdi. Banazlı Osman Akın, bugün programı en az 90 dakika uzatman lazım Haşim. Ne bu baya futbol maçı mı baya? Vallahi hepçimiz daralacağız sana. Daralmaca yok. Elimden geldiğince uzatmalara oynayacağız. Baktık olmuyor uzatmalar penaltılara. Sezer ne aldı kaldı be? Küstüreceğim kızanı katılmayacak bir daha. Hayır kızmaz o. Dedim ya 12.30 reklamlarından sonra bakalım müsaitse hemen alıyoruz Sezer'i de. Sezer, alo. Alacağım ben evladıma bir davul zurna. Selamlar, iyi günler. Caner Edirneli Büyük Müsellim Köyü'ne de çok çok selamlar. Teşekkür ederim. Caner Edirneli Büyük Müsellim Köyü'ne. Ooo çok güzel bir fotoğraf geldi Oya Hanım'dan. Aa bunu kullanacağım ama müsaade isteyelim ilk önce. Tabii fotoğrafları kullanmak için müsaade istiyoruz. Oya kardeşim bunu... Aa kupayı kazandıktan sonra çok süper gerçekten. Sezer bana bir mesaj göndermiş. Dur şimdi fotoğrafı bir kapayalım buradan. Ondan sonra Sezer'in mesajına bir bakalım. Of course, thank you. You are the best. You are the immortal, my friends. Peace at home, peace in the world. Serhun'u unutmayalım. Serhun'u unutmayalım. Dünyadaki tek gerçek olan o. Ondan Serhun'u hemen için unutmayalım. Şöyle bir cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu'nu bir hemen hatırlayalım bakalım. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Facebook, Insta'da cenaze hizmetleri Serhun bitişik halde yazıyorsunuz. Orada iletişim bilgisi var. Ben vereceğim telefon numarasını tabii ki. Siz yazın. 698-77-99-377-7-24 saat arayabilirsiniz. İskeçe Panagi Çaldar 69'da. İnanın'da caminin karşısında, Gökçeler'de de merkez olmak üzere 3 yerde hazır hizmetinizde. 7-24 her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturalar da hazırlıyor. Hastanelerden ya da işte havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için de 2 tane cenaze nakil aracı var. Her koşul ve her mevsimde çadır kurulum ve sandalyeler cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu'ndan. Blue Elektrik'te kampanyalar devam ediyor. Avizeler, klasik ve modern avize çeşitleri %20'ye varan indirimlerle ve üniversite öğrencileri için paket indirimler. Kampanyalar %15, %20 ve %25'e alışverişinize göre indirimli paketler Blue Elektrik'te. Blue Elektrik'te nerede? Gökçeler'de pazar yerinin olduğu yerde. Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar ve ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, iç ve dış mekanlar için elektrik arızalarına hızlı çözüm de yine Blue Elektrik'te. Elektrolojika, ilika, fotistika, Blue Elektrik, sto, selero. Dedimin dediği gibi Gökçeler'de. Kolaylıklar diliyoruz esnafımıza, hayırlı işler. Yarın da çalışıyoruz tabii ki. Yarının için de şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Koca kurt. Yaparsın be, yaparsın be. Sen yaparsın bunu. Kesin. Bravo. Bravo. Yapsa yapsa zaten bir sen yaparsın. Başkası yapamaz o işi. Bak orasını güzelce de bir boya olan boyaları geç bakayım.

Bak durdurdum makineyi. Sezer'le muhabbetinizi bekliyorum. 90 dakika ise senin yayında olmadığın zaman. Ana! Banazlı Osman Agın fotoğrafını göndereyim mi Sezer sana? 12.30 reklamlarından sonra Sezer alacağım Osman Agacığım. Afiyet bal şeker olsun Agama. Almışsın yine bak yanına emaneti. Abi senin oralar böyle şey golf sahası falan oralar öyle demiştin. Baya bir yeşili bakıyorum da ha. Valla yemyeşil. Onların bakım sulama işleri falan biçme işleri herhalde sende. Golf sahası kaç hektar o 140 falan demişti bir ara. Hemen paylaşacağım tabii ki. Tabii ki de hemen paylaşıyorum. Teşekkür ederim Boya kardeşim sağ olasın. De böyle kupalarla çiçeklerle kahveler falan gerçekten hoşuma gidiyor. Günün menüsünü aldık mı? Günün menüsünü almadık bugün. Ya ev hanımları var. Bugün ne pişireceğiz? Haşim ne yiyeceğiz bugün diyenler var. Ya karpuz.

Sezer gördün değil mi? Oya kardeşim paylaşımını paylaştı müsaadenle. Müziği de ben ekledim orada. Saat 12.30 reklamlarından sonra Sezer, ünlü sunucu Sezer, nasıl tanıdıyor mu? Sezer sizlerle birlikte olacak yine o doyumsuz sohbetiyle, o harika şivesiyle, gerek İngilizce, gerek Türkçe, gerek İngilizce, gerek... Sezer gördün değil mi bak? Valla Banazlı Osman Agan valla ikimizi de kurşuna dizer. Makinayı durdurdun diye yazmış. Bak ya, şeyi gör, ayrıntıyı gördün mü Sezer? Ayrıntıyı gördün mü Osman Agan'da Banazlı'da bak. Kartal gibi bakıyor adam ya, delikanlı adam vallahi billahi be. Abi çok memnun olduk seni tanıdığıma. Dur adam dövmesin, çıkarmasın makineyi bize. Sezer dur oğlum dur. Sen Sezer'i çıkarma diyor. Bugün canlı yayın et ama gör ne oluyor diyor. Burada sıkacağım diyor topuklarına. Bak sen adam kartal Kadir İnanır gibi bakıyor ya. Hay hay hay hay. Vallahi hepinize çok çok arigato gozaimasu. Japonca çok teşekkür ederim demek ha. Arigato gozaimasu. Harika insanlarsınız. İsmet. Ciğer mi evde dinliyor mu acaba? Geldi mi ciğer mi? İsmet'i arıyormuş. Abi abdest alıp geliyor. Boy abdesti alıp geliyor. Hey, takunya. Takır takır takunya. Takır tukur ediyor. İster duman asından. La la li la li la la. Cengiz, Cengiz sesli mesaj göndermiş. Dur bakayım ne demiş Cengiz. İster duman asından. Patır mutur ediyor. Ayağında takunya. Takır tukur ediyor. İster duman asından. Bırakırın ediyor. Cengiz, valla tam anlayamadım ha. Bir şey göndermişsin.

Buyur Agacım. Haşim, sen hiç Bahamas adalarına yetişen karabiberleri gördün mü? Karabiber Bahamas adalarında mı yetişiyor Agacım? Agamu. Hey hey. Hay hay. Görmedim abi. Göndersene o karabiber. Takur takur takunya. Ha ha. Bahamas adalarında mı yetişirmiş bu karabiberler be? Allah'ım yarabbim ya Resulallah, Allah üstüme iyilik sağlık ne geldi başcağızımıza? Benim bildiğim karabiber Celalettin Aga şeyde Bahamas adalarında mı bu karabiberler? Dur dur. Canlı yayına çıkaracağım seni, bekle. Tamam Agacım, görüşürüz. Hadi sağ olasın. Hadi bay bay, sağ ol. Agam benim vallahi bile bak, fabrikada bile dinliyor. Şimdi Bahamas adalarında deyince benim aklım başka yere gitti Agacım. Yenge dinlemiyor değil mi? Benimki dinlese de anlamıyor ya, her neyse. Kızarmış yanakları. Uy, Bahamas adalarına gideriz. Agamı canlı yayına da çıkardım. Ne yapıyorsun diyecek. Hatta bu kızın cilveleri bizi daha duyuyor ya, batırıyor bizi. Mahvetti, mahvetti bizi. Al adaşı iç adaşı, al adaşı iç. Mahvetti, mahv. Karabiber. Bir şikayetiniz olmasa da bayağı bir davul zurna çaldık bugün. Belki kapanışa da birkaç tane davul zurna ayarlarız. Aşkım çok hazırlıksız yakaladın beni. Yakalarım ben adamı böyle. Öyle Bahamas adaları, karabiber, yeşil biber, karpuz. Agam benim. Hey hey. Hey. Haşim abi merhaba. İki elti kahve içiyoruz. Afiyet bal şeker olsun Muzaffer asıl buket. Tamam. İçiyor. Seni dinliyorum. Patlat bize bir şarkı. Patlatırayım mı yani? Nasıl patlatırayım? Böyle mi? Aylin Demir'den dedikodu roman havasını istiyoruz. Oynayacağınız mı? İki elti karşı karşı oynarsanız dinleteceğim. Aylin Demir'den dedikodu. Roman havasıymış bu hava ya. İki ay elti böyle kahve içiz. Dedikodu yapıyor. Aylin de ya ben bir roman havası çalayım size en iyisi böyle. Böyle avur avur Balıkesir tarafından böyle. Anladım adı. Herhalde oynayacağız. Çifte telli. Aç bakalım. Siz istediniz. Buyurun. Muzaffer Asil Buket. Buyurun hanım. İki elti karşı karşıya. Şaba. Radyo Kral'dan dinleyicisine, oynayanlara, eltilere, görümcelere, ayakta duranlara, oturanlara, kayınvalidesine, akrabalarına şaba. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, nerede insan varsa, oynayan varsa şaba. Sen çal benim dediğimi. Ana pazarlık da yapıyor lan eltilere, bak eltilere. Bunları beğenmediniz mi yani? Allah Allah. Hadi tamam, bunu da bir şey yapayım. Hazırlayayım kendi kendime. Bas oradan şeye bakayım. Eko kopçasına bas. Bunu beğenmediniz miz. Başka şarkı mı dinletelim size? Ze. Celalettin Aga nasıl ama böyle ekolu çıkıyor? Yo. Ses. Eski ta eski nişan düğünlerindeki gibi. Saman balyelerin üzerlerinde otururduk. Ya. Çocuklar kaldırın ekoyu. Yo. Kaldırsanız oğlum. Aylin Demir dedikodu. Kandıramadık. Bunlar dedi olmadı dedi. Oynayamıyoruz bunlar dedi. Eltiler. Kız bunu oynayamazsan hangi birinde oynayacak? Selamünaleyküm Haşim abi Aylin'im. Ve aleykümselam Aylin'cim. Hoş geldin kardeşim. Gördün mü o ayağının kupayı nasıl paylaştı Aylin?

dinleyicim de acı biber göndermiş. Acı biberi severiz tabii. Ben teşekkür ederim Özbay kardeşim, ne demek? Efendim Özbay. Kıdem Fandazopoli Arabacıköy Bekir yolu üzerinde. Marabayın bakalım beyim. Radyo Kral'dan bacanaklarıma şaba. Bende de bacanak çok haber jelatine kadar. İnsan azıcık haber verir. Yok vermeyeceğim. Çat kapı bundan sonra. Bundan sonra ben arayacağım dinleyicilerimi. Dinleyiciler beni değil. 8,5 dakika sonra Sezer canlı yayın olacak. Kaçırmayın. Bir daha daha Cuma'ya kadar dinleyemeyeceksiniz Sezer'i bak. Ya. Bundan sonra ben arıyorum dinleyicilerimi. Öyle yok, hazırlıklı değilim. Ceketimi giymedim, dişlerimi fırçalamadım. Üzerimde şey yok, abdest al. Yok, tırk arıyor. Bak şimdi duygusal da takılıyor. Bir şarkı istedi Başım abi, onu da açmadın dedi. Buyur, al. Buyur. Hadi iki elti karşı karşıya oynayın bakalım.

0: dedikodu yapıyorlar. Bakın buraya, bak buraya.
1: Kimmiş o sevdiğim araba?
0: Kimmiş o kız? Aa, bak buraya bak. Nasıl araba almış kendine, bak azıcık bak. Aa, kimle geziyor Mari? Anacık durum ne geldi başımıza? Hala dedikodu yapmayın, sakın yapma. Aa, sayı öyle mi demiş? Aa, bakın azıcık bak. Bak tenteneleri ne güzel tenteneler. Kız davulcuya baksana, nasıl vuruyor davula. Aa, yapma dedikodu. Künah, çok künah.

Çatısı yapılacak olan varsa bana ulaşsın. Jet Ömer iş başında şaba. Radyo Kral'dan Jet Ömer'e, Çatıcı Ömer'e şaba. Çok çatılarım ağrıyor, çatıları yanlarım ağrıyor çok. Ömer.

0: Dal bakalım bu yedi kuşak çıkaya da millet şenlensin burada bacana.
1: Ha, şöyle bir millet azıcık şenlensin bayağı. Tabu şavul dünyada. Selam Aşif, ciğer mi gelmedi artık, gelmez bu arada. Banazlı Osman Agam haklı. 90 dakika uzatmalısın yayın. Ne bu be? Fenerbahçe Beşiktaş derbisin bay İsmet bu. Sevenlerin için. Babak duygusal yaratan. Oradan yaklaşıyor. Bak oradan vuruyor. Duygusaldan geliyor İsmet. Bursa dinliyor mu İsmet? Yaşa bacanam, yaşa bacanam. Bak bacağındaki kulaklıklardan bende yok. Nedim kardeşim getirdi kulaklık. Bak bacanağının kulaklıklarından istiyorum bende. Böyle mikrofonlu kulaklık. Kayınço'ya Adem'e adaya gelsin. Ben de kamyonun içinde göbek atıyorum. Yaşama bacanam dedim. Kayınço'ya Adem'e adaya gelsin.

Yaktın Zeki, Zeki, ah Zeki. İsmet. Aydın Bey, yaktınız ortalığı, yaktınız vallahi billahi. Çok acıktım, dürümcüye gidelim. Karpuz ye. Dürüm Gökçeleri daha gitmediniz mi? Aa, çok şey kaçırdınız. Canım benim sağ ol, çok yakın çalışıyoruz sana bugün aşım abi, getireyim bir kahvecik demiş Mehmet Osman. Delikanlı adam be, vallahi billahi bak işte. Genç kartal, genç kurt bu. Sağ ol canım benim. Sağ ol aslan parçası. Mehmet Osman teşekkür ederim. Sağ ol. İçtik bir tane yeter. Bir de akşam üzeri içeriz. Gece 10'a kadar çalışıyoruz nasıl olsa. Tutsun yani. Ondan sonra gece ondan sonra Banazlı Osman Akın. Karpuz mu yok? Nasıl yok kız karpuz? Buradan yeniceye kadar karpuz satıyorlar.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
7: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
6: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
7: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
6: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
7: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
8: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
9: Kotapliktiko.
8: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
9: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
8: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
9: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
8: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
10: Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
11: İç ve dış cephe boyaları,
10: antibakteriyel boyalar,
11: astarlar,
10: macunlar,
11: ahşap koruyucu ve vernikler,
10: şantiye boyaları,
11: sanayi boyaları,
10: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
11: akrilik boyalar,
10: söve boyaları,
11: yağlı boya,
10: metal boya,
11: fosforlu boya,
10: dekorasyon boyaları
11: ve boya malzemeleri.
10: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plas ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
11: Mikroorganizma oluşumunu önleyen yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı su

0: Açmasına gerek yok şu anda. Anlatacağımı
1: tamam. Aramızda. Mikrofondasın yalnız. Ha? Bak yayındasın ha.
0: Bak o... yayında. Ya arkadaş şarkı çalıyor değil mi? Beni duymuyorlar.
1: Nasıl duymuyorlar oğlum? Duyuyorlar. Arkadaş şarkı şarkı mı çalıyor? Duymayacak mı?
0: Hayır. Allah'ım yarabbim.
1: Nasıl? Anlamadım. Şarkı giriyorum arkadan sen mi geliyorsun? Nasıl yapacağız oğlum? Anlamadım.
0: Hayır. Bak şimdi yayına başlayınca şimdi ben sana bir iki bir şey söyleyeceğim sadece. Hani sen bir kaçta geldin? Şimdi herkesin içinde hesap sorma istemiyorum. Hani baştan aramızda anlaşalım. Ondan sonra yayına gir. Ne çaktırma ne devam edeceğiz anlatabiliyor muyum?
1: Anladım. Şu anda zaten seni kimse duymadı. Yayında falan şey değilsin.
0: Tamam bak tövbeler. Sen bugün kaçta geldin? Ben onu söyleyeyim.
1: Dün ben kaçta geldim? Nereye? Bir şey, programa mı?
0: Bugün. Bugün kaçta geldin sen bugün?
1: Dün dedin ya ben bugün ben kaçta geldim? Ben saat 9'da programdaydım. Ondan sonra 10'da bir ara verdim. İlk arayı bitirdim. Efendim. Programa ne zaman çıkacaksın sen? Programa ne zaman çıkacaksın?
0: Ben... Sen hayır. Ne oluyor? Geldim 9'da başlıyoruz. Ondan sonra hydration break. Bir şey mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hani FIFA Dünya Kupası'na mı çevirdin lan? Ne yapıyorsun? Ben sabah arabaya bindim. Bak yayında verirken bunları konuşacağım. Ondan sonra yayında bir şey yokmuş gibi devam edeceğim.
1: Tamam.
0: Şimdi ben sabah arabaya bindim.
1: Duymuyor oğlum kimse bizi. Arkadaş. Tamam. Devam et.
0: Radyomu açtım. Ben Türkçe pop çalıyor. İyi güzel. Birisi bitti. Öbürü bitti. Ne bir gayda var. Ne bir trakya havası var. Hiçbir şey hiç yok. Senin sesin yok. Bir şey yok dedim. Ulan dedim. Bu cuma gününde de yapmaz bunu arkadaş. Ne yapıyor bu adam?
1: Hayır mı?
0: Ondan sonra kimse kusura bakmasın. Karadayı kusura bakmasın. Ben kapadım radyoyu. Dedim. Madem sen yoksun. Ben de yokum arkadaş dedim. Kapadım. Yarım saat sonra gene... Yarım saat sonra yine açtım kimse yok. Ondan sonra yine açtım kimse yok. Sen mesaj yazdım gene cevap veren olmadı. Ondan sonra mesaja bir reaksiyon geldi. Ondan sonra radyoyu bir açayım dedim. Adam hiçbir şey yokmuş gibi konuşmaya başlamış. Yani, ama hani içine yayına geç başlamış gibi. Ne bir bak şuradayım işim var birazdan orada olacağım. Radyoyu aç falan hiçbir şey hiç yok. Dümdüz girmiş ne kaçta başladığını biliyoruz ne şey yaptığını biliyoruz. Bak benlik bir şey yok dedim. Dinleyici, tamam. Bak dinleyiciye yazık. Ben kızmayalım. Beni boş ver. O kadar insanlar dinliyor. Benlik bir şey yok. Ben sen iyiliğin için diyorum. Bak.
1: Hayır ben seni hiç... Bak. Dur azıcık mübarek hayır, ben de konuşayım. Dur.
0: Hayır dur. Şimdi ben... Dur bak insanlar şarkı dinliyor. Bağlanam da konuşam diye bekleyirler. Dur 2 saniye hızlıca diyeceğimi dinleyeyim ondan sonra girerim.
1: Hadi bağlayacağım seni ama canlı yayına bak. Zaten, bana da Osman Agan bekliyor.
0: Zaten sabah 2 saat herkesi beklettin tamam mı? Bak ben ses tonumu şey yaptırma bak. Zaten 2 saat yoktun. Bak duydun. Bugün konuşulanları duydun.
1: Duydum.
0: Nedim bile gitmiş. Başka radyo dinlemeye başlamış. Orada konuşmaya başlayacakmış diye kulaklarımıza bilgiyle gelesem bile.
1: Doğru.
0: Cuma günlerde gelmemezlik yaparsan dövüle Nedim de gidecek. Yarın öbür gün kusura bakma bir bakmışsın ben de giderim. Bak sadece aramızda söyleyelim bunu bak yayında böyle bir şeyler demeyeceğim.
1: Sakın bak canlı yayında böyle bir şeyler söylemeyesen.
0: Bak kaç yaşına geldin galiba azıcık neyin derdi toparlayın olmaya bak. Hadi bak azıcık işimize değil mi? Hani
1: tamam.
0: İşimize ülkesini en seven insan kim demişler işini en iyi yapan insan azıcık doğru. İşimizi iyi yapmamız.
1: Bak kaçırılmayasın bunları canlı yayında söylemeyesin. Tamam bu oğlum işim vardır. Hayır, sen de bak, azıcık idare etsene de ya.
0: Aramızda bak bunları dedim. Şimdi tamam. Sen yeniden bir alkış ve tamam. Normal yayına başlayarmış tamam. Gibi devam eder buraya.
1: Tamam bekle azıcık alkışları gireceğim. Bekle alkışları bir gireyim. Alkışlar. Ve karşınızda tabii ki Sezer efendim.
0: Hello.
1: Sezer hoş geldin kardeşim benim canım benim. Nasılsın bakayım sen?
0: Hoş bulduk. İyidir teşekkür ederiz. Bu sabah yayına geleydim daha iyi olacağım. Açtık.
1: Seni bas seni.
0: Açtık yayını bu adam ortalıkta yok.
1: La bir dur sadece oğlum.
0: Türkçe, popça, mesaj yazıyoruz cevap veren yok. Bak.
1: Ne anlaştık oğlum anlatmayacaktın ya bunları Sezer.
0: Ha değil mi sayı dur ağzım açık.
1: Dur bu yok. Oğlum. İşçiyazım var. Sezer'im.
0: Bak dinleyiciler duysun. Yarın ben bağlandım değil mi? Yarım saattir ben arkadaş şeye veriyorum. Şule diyeceksin, bile diyeceksin. Sakın bahsetme bile. Hani beni insanların önünde rencide etme. Ah bu kulaklar yine duydum. Allah Rabbim bu kulakla neler duydu. Ben yarım saattir nelerle uğraşıyorum. Diyelim artık beni bağla giden muhabbet yapan millet bekler ayrı ayrı. Şimdi bağlanmayın sakın. Geç kalmamla ilgili bir şey yüklemeyeceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Hiçbir şey yokmuş gibi devam edeceğiz falan filan.
1: Bay. Kuru iftira, abi, kuru iftira.
0: Hayır hayır. Sen beni kandırma ya. Beni kandır. Kendini de kandır. Seyirciyi de kandır. Ama hani yukarıdakini kandırabilir misin? Akşamleyin yattın ev. Vicdanın rahatsa
1: hayır.
0: Yastığını başına koydun ev. Mis gibi bu yasan benlik bir şey yok. Ben de başka bir şey demeyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim.
1: Vay yerden yere vurdu beni kızım bugün vallahi billahi. Vay oğlum ya vicdanım rahat değil tabii canım. Nasıl rahat değil vicdanım diyorum ki niye bu kadar böyle yani hiç olmazsa bir 7-8 saat program yap aşım diyorum kendi kendime. Uyuyamayayım o zaman kalkayım gecenin bir vaktinde. Hatta gecenin bir vaktinde bazen Sezer'e de yazıyorum. Sen daha uyumadın mı diyor bana Sezer bazen.
0: Bilemem.
1: Bak vicdan yapıyorum.
0: Bilemem.
1: Ver alkışları. Sezer. Kraliçen abi Sezer, kraliçen abi. Dur şimdi lafı devir. Kraliçen abi, İngiltere kraliçesi ne yapıyor Sezer?
0: İngiltere, şimdi kraliçelerinden hani ben hanımdan mı bahsediyorsun? Şimdi İngiltere'de.
1: İngiltere kraliçesi.
0: O da bizim hanım. Hani, lütfen. Hani kesinlikle şu anda yayını dinle. Şu anda yayını dinliyor olabilir diye yalakalık yapmıyorum. Bu yüzden konuşmalı. Hani
1: eyvallah şöyle, peki.
0: Hani herkes mesajları yazsın da hani ben her zaman böyle kibar romantik bir adam değil miyim Allah aşkına lütfen.
1: Öylesin
0: hani,
1: kardeşim benim gerçekten. Yani romantiksin böyle. Evet.
0: Hani ben meşhur bir tane lafım vardı. Neydi o? Hani
1: neydi o?
0: Sen bir kere soru sordun da hani bir kere daha dünyaya gelsen ne yapacaksın diye. Ben orada evlendim. Bir kere daha eşimle aynı bir kere daha evlenirim derim.
1: Pa ne dedi be? Ne dedi be? Ver alkışı ver.
0: O lafı ben demedim haydi. Ben demedim o lafı.
1: Kim dedi?
0: Ondan sonra insanla benden dalga geçti. Şov yapıyor burada falan filan. Şimdi bizim hanım ilk defa dinlediği için bu olay aslında ne oldu onu anlatayım. Aramızda konuşan bir sizin için.
1: Hanım gerçekten dinliyor mu bugün Sezer? Dinliyor mu gerçekten?
0: Gerçekten dinliyor. Anacık,
1: sen akşama eve bakalım nasıl gideceksin?
0: Bu olayı mı oracağım? Yeni dinleyen nereden dinlesin canım? Hani yeni gelen nereden dinlesin? Onlar da yoktu eskiden.
1: Bu hafta çok yeni dinleyici geldi Sezer. Çok acayip şekilde yeni dinleyici geldi bu hafta. Ha canım benim.
0: Onu yazanı sen be ismini hatırlatman lazım. Çünkü ben dayının ismini hatırlamıyorum. Taner mi duvar niye de acaba?
1: Ben de pek hatırlamıyorum ama Sezer'in be ihtiyarlık işte veya. Anlatır bakayım sen ha?
0: Niye o hani bir dünyaya bir kere daha gelsiniz ne yaparız diye bir soru sordum.
1: Evet, evet. Böyle,
0: ondan sonra orada adam geldim 30 senedir mi evlenmiş, 40 senedir mi evlenmiş. Bir de evlilik yıl dönümüne yakın mıydı galiba yanlış hatırlamazsam.
1: Tamam.
0: Dayın verdiği cevap bir kere daha dünyaya gelsem. Yeniden eşimi bulur, ondan tekrar evlenir.
1: Evet, böyle bir cevap vardı.
0: Ondan sonra ben bayağı dalgasını geçtim o olayla. Arka 2-3 gün böyle bayağı bir dalgasını geçtim. Çünkü şu anda hanıma öyle anlattırıyoruz. Yani o laf aslında ben demişim gibi. Ben başkaları, ben lafımla...
1: Evet Sezer'im.
0: Çıkamadın. Oyna devam. Bugün niye anlattıracağımı ben de bilmediğim için hanıma soracağız. Artık bu evde bitti. Sen neysin bu evde?
1: Nasıl gidiyor evlilik? Evliliğin ilk ayları, ilk günleri, ilk zamanlar Sezer'cim?
0: Nasıl gidiyor? Dur şimdi cevap versin diye bekliyorum. Artık bu evde ben kendi özgür iradimle bir şey hani sorulara cevap vereceğim sana. Artık kenardan beğenli mesaj gelirse şunu de. Bunu de, onu anlat, bunu anlatma gibi artık kenardan instruksiyonları,
1: ama Sezer'im
0: instruksiyonları
1: sen...
0: alıp o şekilde açacağız. Happy wife, happy life. Ben bunu bilir, bunu söylerim.
1: Sen çok çabuk teslim olmuşsun be kardeşim benim.
0: Teslim olmak mı? Şimdi yakıştıramadım. Ne biçim laf var bunlar? Şimdi hiç lütfen yapmayın. Biz bile mi konuşuyoruz?
1: Hani
0: hanımlarımız başta aç demez miyiz? Hani yayında durman ne? Biz hanımım da hanımım, hanımcı da hanımcı değil miyiz biz yayında? Aa, ne bileyim, teslim olmak falan filan. Hiç yakıştıramadım.
1: Pardon. Hiç yakıştıramadım. Pardon Sezer'cim, pardon kardeşim. İşte yanlış bir cümle kurdum, affedersin, kusura bakma. Çok elimizi masalara vurduk ya zamanında, oradan kaynaklanıyor.
0: Bak şimdi niye anlatayım diyorum, bak cevap da vermeyin. Şimdi başka bir şey anlattırmaya başlayacağım, onu niye anlattırıyorsun diye. Belki varlan sonra trip atabilir, bilmiyorum.
1: Gelmedi mi tabi, mesaj gelmedi mi bu konuyu anlat falan diye? Gelmedi mi? Mesaj gelmedi mi?
0: Şimdi yayın biraz daha arkalarak yine büyük ihtimal. Şimdi biz bunu verdik, Mami 5-10 saniye sonra duymuş olacak onu ya da bilmiyorum. Şu anda ne oluyor bilmiyorum. Sen beni reklamlarda yap aradığın için ben bilmiyorum ki. Yani normalde kaç saniye geriden gideriz, önden gideriz. Ben Almanya önce bir şeyler diye misin, demeye misin?
1: 10 saniye falan herhalde.
0: O anons yapılır mı yapılmıyor mu? Ben birinci soruyu sorduğumdan beri 10 saniye geçti galiba, hala da ses gelmedi. Demek ki...
1: O zaman... Yani,
0: ha, dur yazıyor. dur. İstediğini anlat, aşkım diyor. Yani fark etmez ama gülücüklü surat bile. Fark etmez diyor ama hani... Yanlış tek bir kelime inersem akşama göreceğiz fark ediyor mu bilmiyoruz ya. Çok stresli. Bak şu anda acayip çok stresli. Ne anlatacağımı hiçbir şey aklıma gelmiyor. Şu anda tutuldum kaldım.
1: Şey, emoji göndermiş mi yenge? Emoji göndermiş mi?
0: İstediğini anlat aşkım. Bak orada emoji yok. Ondan sonra fark etmez de emoji var. Şimdi git bu mesajı deşifre et. Hani önceki istediğini anlat mı yoksa istediğini anlat mı? Hani hangi tonla yazdı acaba? Bunu hiç kestiremiyorum şu anda. Kestiremiyoruz. Çok gergin bir durum şu anda, bilmiyorum.
1: Burada çok dikkatli olmak lazım işte, bak ona göre yani. Ne anlatacağına dikkat et.
0: Şimdi paralel evrende yaşadığımız için şimdi biz bu anda konuştuklarımızı o 10 saniye sonra duyacağı için şimdi bu dediklerime 10 saniye sonra cevap verecek büyük ihtimal, ama o zamana kadar tabii kim öle kim kala, yayın biter mi, reklamlara girer mi, sponsorlar bekler mi, beklemez mi, onu da bilmiyoruz.
1: Sen nasıl güzel bir insansın be oğlum. Sen nasıl güzel bir insansın. Adam bak paralel evrenleri biliyor. Solucan deliklerini bile, black hole'lar falan var. Kara delik. Sen nasıl güzel bilgili birikimli bir insansın.
0: Şimdi hani zamanın ne yap göreceğini aktığını burada anlattıralım da hani canını sıkılır. Canını sıkılır. Çünkü benim için akan zaman senin için aynı yakmıyor mesela şunu.
1: Fizik var, kimya var, edebiyat var.
0: Niye gülünüyor? Niye gülünüyor lan şu anda? Adam zamanında demiş ki eşittir mc kare bilmem orada şeyini iki taraf üst. Ha. Hani adam bunu demiş zamanında, kafasını yorup bir şey dememiş. Şu Haşim'e akan zamanla ben akan zamanım bir mi? Hani please sen verdin oyun, ben oyun bir mesela, ama sen akan bir zaman ben akan bilmiyorum. Zaman.
1: Rahmetli Einstein demişti onu ya. Eşittir elce. Dur bakalım telefonlar geldi.
0: Hayır. Ben makine öteyim. Sen niye duruyorsun? Şu anda niye çalışmıyorsun?
1: Sezen nasıl?
0: Bak şimdi bu makineden ne şikayet edeceğim? Bu eskide titreşimle de bile hiç ses çıkmazdı.
1: Evet.
0: Şu anda niye ses çıkıyor? Ben pick-up'ları 3 TL'sini değiştirdiler mesela şu anda. Başımıza işler gelecek. Bunları aldığına göre yarına başka bir şey verecek. Ben bir ihtimal neyse.
1: Bunlar böyle bir şey mi geliyor? Müşteriden mi geliyor bu sinyaller?
0: Müşteriden, yerinden geliyor. Dur konu önerisi geldi. Dur tamam dur hanımdan emir. Ay konu önerisi geldi. Dur şey. Şunu anlattın mı diye soruyor. Bir başımızdan bir olay geçti. De.
1: Neymiş o?
0: Ya tamam. Biz bir sene Tasos'a seversin. Sizin o taraflarınız. Tasos'a gittik, tatile gittik.
1: Tamam.
0: Fazla uzun kalamadık çünkü Tasos. Hani fiyatla şey gibi.
1: Ne zaman gittiniz ama? 2-3 sene önce mi? Ne zaman gittiniz?
0: 2 sene olmuştur. Hmm. Şok yani büyük ihtimal.
1: Evet Tasos'ta bayağı fiyatlar. Ha dinliyorum. Evet anlat buyur.
0: Ondan sonra Cimal Limanes tarafta, orada hani ta feribotların indiği tarafta, tamam. Orada takıldık zaten. arabalar mı gittik, arabasız mı gittik onu hatırlamıyorum. Arabayı geçirdim mi geçirmedim mi, çünkü arabayı geçirersen sen de...
1: Aynen kardeşim, aynen aynen, aynen. Fiyatlar uçtu.
0: Ama şey, yanında hanım varken tabii arabasız giderse hani öyle arabayı geçiremeyeceğim 20 evrom yok da diyemeyesin. Hani kuyruğu da dik tutman lazım.
1: Tabii.
0: Hani yapacak bir şey yok. Büyük ihtimal geçirmişsindir ama gram hatırlamıyorum ya, çıktı hatırlamıyorum. Restorana oturduk. Restoranın okay. adını hatırlamıyorum. Bu arada bak şimdi, bu arada sizin o restoranlarda böyle bir sistem var. Çoğunda hani mekan tıklım tıklım, orada bir tane bir orta yaşlı bir tane fedon tipli bir dahi her mekanda şaşmıyor. Ak saçlı bir tane böyle bilge bir amca her zaman o büyük ihtimal mekanın sahibi oluyor o.
1: Gandalf gibi. Gandalf. Gandalf yani bildiğin Gandalf gibi.
0: Gandalf gibi ama hani sinek kaydı çoğu da böyle hani tam bir cumhuriyet erkeği.
1: Vay vay vay vay. Evet.
0: Hani o dayla hep yardımcı oluyor, bayılıyorum mesela. Neyse biz oturduk oraya bir yere.
1: Tamam.
0: Şansımıza bak. Sağ tarafımızda mı sol tarafımızda mı hatırlamıyorum, bir genç çift var. Hani yan yana masalardayız ama mekan tamam. Böyle tıklım tıklım dip dime masada oturuyoruz böyle. Ondan sonra aralarında konuşuyla bir laf attık onlara. Ne konuştuk bilmiyorum. Aziz neredensin?
1: Hayır, tam, Türkçe konuşuyorlar aralarında ya da İngilizce mi?
0: Hayır bunlar Romanmış. Roman dediğim hani Romanyalı.
1: Ha
0: hani
1: Romanyalı işte. Ha.
0: Romanyalımış. Ondan sonra orada biz yemekleri sipariş ettik, orada sarma marma bir şeyler geldi işte, orada mezela falan filan.
1: Tamam.
0: Orada Romanyalıyız diye orada sarmakoz marmakoz bir şeyler diye orada Romanya sigara diye artık sarmaneşte diye, bu bizim yemek diye. Şimdi niye anlatıyorsun bana? Ne yaptı sizin yemek olacağız? Bak Yunanlara zaten Yunanlardan bezdik. İkide bir hani bütün Türk yemeklerini çalma orajiller. Bir de siz karışmayın araya dedim Romanyalı. Ede. Dedim ne yap sizin olacağımış. Aa bizim niye biz bulduk bunları diye. Ondan sonra orada mantıyı anlattırdı, börek. Bunlar hepsi Romanya'ya vermiş. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Türk mutfağını geçtim. Yunan mutfağında geçtim. Aa Romanyalıymış.
1: Hani. İlk defa duydum ben. Maşallah. Nasıl Romanyalı olacağımış bir canım, o yemekler? Bizim yemekler onlar.
0: İki Türkiye'ye gelen iki sarmayı baklavayı, aa bu bizim yemekler. Tamam mı? Al hepsi. Amerikan. Aynen. Gelen geçen sarmayı bir kere atan, aa bu bizim sarma. Yoğurt, oo bunu biz bulduk. Tamam değil mi? Anlatacağız herkes bu. Tamam.
1: Bütün yemekleri sahipleniyor bunlar. Nasıl şey canım bu, böyle sahipleniyorlar yemekleri? Bir de Romanyalı.
0: Şimdi Recep İvedik şakası var. Çok güzel ama hani yapmakla yapmamak arasında şey yok. Hani orada filmin birinde şey diyordu. Hani ebenin Türkçesi, ebeninki Yunan mı o zaman gibi. Hani biraz oraya gidiyor muhabbet. Hani,
1: yani.
0: Romaneşta.
1: Romaneşta, Sarmadeşko, Baklaveşko.
0: Niye anlattığı belli değil. Benim yere gitti abla. Sarma serv olacak başka zaman. Git, kaybol git. Böyle bir anımız doğa işte var. İkide bir laf atar ha. Ondan sonra bir de yemekler gelir. Hani ben anlattım. Bu Türk mutfağı, bu Türk yemeği bilmem ne.
1: Evet.
0: Ondan sonra orada alay suyu içiyor. Aa bu da Türk suyu mu? Ondan sonra bez alkol mu içiyor? Orada şey içiyor. Gazlı suyu içiyor. Aa bu da Türk gazlı suyu mu? İkide bir böyle laf da çarpıyor.
1: Aa laf da atıyor sana. Bak.
0: Orada 2 gram torda yemeğimizi yiyeceğiz, kalkacağız. İnsanlar sinir şeyi bırakmayacak mı? Yanda erkek arkadaşı da sünepe hani ağzını açmıyor. Duruyor bak şeye sağlıyor böyle. Ulan hanımına bir öt desene. Sen ne konuşuyorsun? Alemin adamlarından ne muhabbet yapıyorsun diye orada uyarsana. Durmuş orada. Gömmüş kavasını, yemeğini yiyor orada. Ondan sonra öbürü. Bu bizim yemek, bu sizin yemek, bu bizim su.
1: Bir de laf atıyor orada. Bak. Bak. Yere batmayasın gidiye.
0: İşte bir ilişkide erkek de öyle elini masaya öyle vurmazsa olmuyor.
1: İbret alem için harika bir insansın.
0: Bak mesela ben şahsen bu ilişkide masaya elimi bile kaç kere vurdum bile sayısı bellidir. Şehir hani dere boy de, hayır dere boyundadık, çok sinek gelirdi, onları öldürüm o aşağı, hani yanlış anlaşılmasın. Elimi vurdum da hani torkunluğu hissettim falan filan gibi, dil hani sinekleri şey yapma çalışıyor. Hani.
1: Tabii tabii, çevir, yenge dinliyor. Ondan göreceksin sen akşama.
0: Akşamı boş ver, ben sen geçen hafta dedim. Bu ilişkide son sözü ben söylerim arkadaş. Bitti gitti. O kadar.
1: Sen nasıl dersen aşkım.
0: Herkesin, bak herkesin önüne bir kere daha tekrar söyleyelim. Herkes ayağına denk alsın. O kadar.
1: Sezer'in.
0: Son sözü hatırlayın. Neydi ben hani son sözü ben söylerim. Neydi son söz?
1: Sen nasıl dersen aşkım. Sen bilirsin aşkım. Ha. Gibi mi?
0: Tamam aşkım, sen nasıl dersen aşkım, ama son sözü ben söylerim.
1: Sen söylüyorsun erkek, alfa erkek, alfa kurt.
0: Erkekim benim.
1: Sezer'im çok çok çok canı gönülden bütün ruhumla teşekkür ediyorum sana. Harika bir insansın.
0: Of course. Hani seni, bak seni sevmen çok çalışıyoruz ama bak uğraşıyoruz, cidden çalışıyoruz ama. Ulan vaktinde gel. Bir işim var. Sabah 9'da mikrofonun başında ol kardeşim. Çok mu bir şey istiyorsun?
1: Ya tabii bir işi var Haşim'in. Tabii bir işi var. Biz programa gelince kadar kaç tane gombarlak atıyoruz?
0: Yayının dışında kaç gombar attın, kaç tıraş yaptın beni alakadar etmedin. Saat 9 bir arası o mikrofonun başında olacaksın. Nokta. Bu radyoda son sesi ben söylerim kardeşim. O kadar. Nokta. Gitti. Tamam,
1: ben bu sözün üstüne söz söyleyemem artık. Son sözü Sezer söyledi. Bunları paralel evrende de konuşmamız lazım yalnız Sezer'cim. Tamam mı sen?
0: Şey, solucan delikten çünkü öbür tarafı kurdana çıkabilir ama tüylü kurt olmasın. Hani şaşırmayasın.
1: Tüysüz kurt onlar. Sezer, çok güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Hepimize cümleten inşallah.
1: Sağ olasın. Have a nice weekend. Thank you so much. Bye bye.
0: Thank you very much. Herkes kendine iyi baksın. Bye.
1: Bye bye. İşte harika bir insan. Alkışlarla gönderiyorum. Ya bu Sezer çok saf, çok temiz kızanmış diyor. Banazlı Osman Agam Sezer. Sezer bir tane ya. Vallahi billahi. Ama duyuyorsun değil mi Osman Agam? Çocukta edebiyat var, fizik var, kimya var, biyoloji var. Teknolojiye desen var. Harika kızanma ya. Trakya kızarı. Bir tanesin Sezer'im. Ama her zaman son sözü o söylüyor. Recep abiydi değil mi? Recep bacanamdı. Arzu demiş Recep abiydi o herhalde. Hani tekrar dünyaya gelsem yine hanımımla falan evlenirim diye. Evet. Konuş Sezer, konuş. Ben seni birkaç sene sonra göreceğim. Tamam aşkım, hallederiz aşkım. Olacak bu işler. demiş Arzu. Şimdi nasıl diyor ama Arzu? Tamam aşkım, dur diyor. Hanım diyor, mesaj yazsın bakalım diyor. Sezer'i sevenler partisi. Adam paralel evrenlerden girdi, solucan deliklerinden çıktı. Einstein desen var, Schrödinger'in kedisi var, E eşittir MC kare var. Yakında atomu bile parçalayacak. Gerçi atomu parçaladılar da bu böyle elinle masaya vuruyor ya. Tak, atom gitti. Ne oldu Sezer? Atomu parçaladım dayı. Yaşa Sezer.

Sezer, Ömer diyor. Sezer kardeşimin korku bacayı sarmış galiba diyor. Londra. Ya hatırlıyorsun değil mi Ömer evlenmeden önce neler diyordu? Ne alıyoruz lan gibiler. Yaşa Sezer'im.

Bursa Otobüs bizi dinliyor. Üniversite istikametinde değil mi İsmet'im? Belçika. Hadi Sezer, agama kes cezayı aşımı. Arkandayız. Cuma namazına kadar orada dursun. Tabii. Sezer'i kaybetmişik. Sezer vermiş bütün ipleri yengenin eline. Hadi geçmiş olsun. Nasıl bilirdiniz Sezer'i? Delikanlıydı. Adamdı, kurttu. Tüysüz kurdum. Sezer!

Raif abi diyor ki Sezer, Sezer bu akşam dışarıda yatacaksa gidip alayım onu BMW'nin diyor. Yaşa!

Nedim, bu fotoğrafı değiştirirsen, benim üzerime Beşiktaş forması koyarsan Sezer ve sen paylaşırım. Stüdyoyu da güzel yapmışsın bu arada, beğendim ha gerçekten. Değiştir formayı üzerimden. Radyo Kral'dan dinleyicisine şaba. Yediysek cebimizden, harcadıysak ömrümüzden lan. Değil mi?

Jorge Estedim hoş geldin. Guten Morgen, Kalimera, günaydınlar, tünaydınlar, hayırlı cumalar, iyi yayınlar, iyi günler dayıcım demiş. Porsche Esat, yaşa. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi yarın akşam. Formaları giyip gidiyoruz.

Marazlı Osman Agam demiş ki Sezer akıllı kızar. Fazla zaman kaybetmeden teslim etmiş ipleri yengeye. Vay vay vay vay Sezer. Erkek Sezer. Recep Bacanar. Eko ver Eko demiş. Kafa o kopçaya alo. Basın bakalım be o Eko kopçasına bir basın bakayım bakayım bakayım. Sezer Sezer Sezer Sezer. Herkesi güldün kırdın geçirdin Sezer Sezer Sezer. Eko kopçasını açtılar lar lar lar lar lar. Yaşa yaşa yaşa. Bir tanesin bir tane ne ne ne. Kapa Eko'yu kapa kapa kapa kapa. Gel ha. Allah Allah. Aç Eko'yu kapa kapa kapa kapa.

Radyo Kral'dan termodinamik Ender Mehmet Oluş'a bak kolay gelsin Ender'im. Güzel hafta sonunuz olsun efendim. Teşekkürler Belçika İsmet. Hayırlı haftalar dilerim. Tüm dinleyenlere pazartesi günü görüşmek üzere inşallah sağlıcakla kalın diye hepinize selam göndermiş Belçika'dan İsmet kardeşimiz. Sağ olasın İsmet'im, size de iyi bir hafta sonu diliyoruz. Güzel bir hafta sonunuz olsun. Pazartesi kısmetse görüşmek üzere. Söyle bakalım Cengiz'im, söyle. Yaşa Kartal dedi ki oradan. Eyvallah eyvallah, sağ olasın. Bizim Emrah yaptı diyorum ya abim. Ya Emrah bana bak. Değiştir oğlum şu formayı üzerimizden. Yaşa bacanam. Bulgaristan Deli Orman.

Eyvallah Osman Agacığım, teşekkür ederim. Pazartesi görüşmek üzere. Bütün radyo ailesine iyi hafta sonları diliyorum demiş Banazlı Osman Agam. Almanya'da çok çok selamlar. Sağ olasın Osman abim, teşekkürler.

0: gördüğünüz işinizde kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Çok çok güzel tesadüflerinizin olduğu bir hafta sonu diliyorum. Her zaman İlber Ortaylı hocamı anıyorum. Onun çok güzel bir sözüydü. Reyhan Hanımcığım merhabalar. Bugün programda yoksunuz diye yazmış. Bir ara yoktuk. Hani bir 10-11 arası gibi böyle. Ondan sonra yine geldik. Teşekkürler Reyhan Hanım. Sağ olun, var olun. Ve mesajlara da bakacağız. Ramazan Giritli ve Deli Emrah, boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? Ramazan Giritli ve Deli Emrah. Giritli Ramazan 693-977-7507. Deli Emrah 698-675-6507. 14 yıllık tecrübeleriyle Giritli Ramazan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Ramazan Giritli ve Deli Emrah. Dedim Emrah değiştirmiş mi fotoğrafları? Güzel bir hafta diliyorum hepçenize. Allah'a emanetsiniz. Salı görüşmek ümidiyle hoşçakalın. Salı mı? Niye kız Arzu Salı? Haşim sana da danke. Bitirdik bir haftayı daha. Emeğine yüreğine sağlık. Rabbim sana da her şeyi gönlünüzce versin. Amin inşallah. Ciao. Pazartesi niye yoksun Arzu? Renkli lambaları kullanın tişörtlerde yeni trend bunlar. Galata renkleriyle halamın bir paylaşı olmuş. İyi hafta sonları tüm erkeklere, dışarıda kalanlara ve kalmayan. İnce ince bacanam, Sezer'e mesaj mı gönderdin? Ne yapıyorsun ya? Eyvallah bacanam, teşekkür ederim. Sen genelde pazartesileri yoksun ya. Arzu Hanım da laf değdirdi ya bize. Hiç beklemiyordum Arzu, incindim. Kız her pazartesi olmuyor, ayda bir defa oluyor işte o da. Tamam. Aşim üzüldü. Pazartesileri genelde yoksun ya. Bak. Hiç yakışmadı Arzu. Neyse çok danke şön. Ray lay lay. Efarboyes Ali Büyün Avcı Celal. Yok abi, o kafaya koymuş seni bu zaten sonra Fenerbahçe. O biraz zor olur işte. Olmaz öyle. Emrah değiştir onu Emrah. Biz Beşiktaş'ta doğduk, Beşiktaş'ta öleceğiz. İncinme sen. Sen de insansın da demiş. Ben inciniyorum Sezer gibi. Sana ne oluyor? Haç asa böyle değilsin. Tamam dur da. Ve Arzu'yu hemen canlı yayına çıkartıyorum. Hazırsın Arzu değil mi? Arzu demiş. Dur ne oluyor? Arzu hazırsan hemen canlı yayına alıyorum Arzu. Çok çok dankeşen Arzu. Arzu da bütün hafta böyle yani nazımızı çekiyor. Bizlerle uğraşıyor böyle. Teşekkürler. İyi bir hafta sonu diliyorum Arzu, sağ olasın. Erişte Bey'e de çok çok selamlar. Enişte Bey, hafta sonu iyi yemekler yap. Adam bilet almış bak. Eylül, Ekim'de tatile. Hem de nereyi? Bahames Adaları'na. Hayır be, nereydi be? Şaşırdım ben de. Enişte yapmış sürprizi. Efargo Mogezal'ı Mürün Avcı Celal, evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübesiyle, sarsılmaz kalitesiyle Avcı Celal, babadan oğula Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devre HAU PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVF alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyorlar. İskeçi Lefkopetra yolu 6. kilometrede. Telefon numarası 2541-031-506, cep telefonu 694-4552,

Mesut Agrofayansçılık. Hemen onu da okuyacağız. Herkese huzur, mutluluk ve sevdikleriyle dolu mis gibi bir hafta sonu diliyorum. Keyfiniz bol, gönlünüz neşeli olsun demiş. Oya kardeşim çok teşekkür ederiz. Sana ve ailene de güzel bir hafta sonu diliyoruz. Oya da bütün hafta bizlerle uğraşıyor. Sağ olsun. Çok teşekkürler Reykan Hanım. Herhalde o arada açmışım radyoyu. Hatta dedim Haşim yıllık tatiline mi çıkmış diye demiş. Reyhan Hanım yazmış. Yıllık tatile var da. Yıllık tatil dedim de. Böyle çok romantik ortamda. Bu arada cereyanlar da gitti bizim buradan. Aa, ben niye böyle yapmamışım ya? Işıkları kapatınca daha iyi oluyor böyle. Bizde bu son zamanlarda bu elektrik kesintileri bayağı bir sık olmaya başladı. Yani ondan da bilmiyorum neden kaynaklanıyor. Celalettin Agacım da gelmiş. Haşim bak yengen yazdı. Ben de Sezer gibi kaldım dışarıda. İşten çıkınca Bahamas adalarına gideymişim dedi. Yengem tamam bir şey demedik ya abi. Karabiber Bahamas adalarında yetişiyor diyen sen değil miydin? Eski kaptanımız sen değil misin? Koca kurt. Emrah şimdi oldu. Bak şimdi Haşim bunu beğendi. Paylaşıyorum. Nedim bir tarafta, Sezer bir de, ortada ben Beşiktaş. Emrah müsaade ederse bunu paylaşacağım. Çok hoşuma gitti. Şimdi güzel. Eyvallah. Tam da böyle yarın derbiye yakışır bir fotoğraf olmuş. Çok teşekkür ederim Emrah. Sağ olasın. Paylaşacağım müsaadenle. Müsaade verirsen tabii ki. Özbay teşekkürler. Caner, Edirneli, Aydın, Lefteriz çok teşekkür ederim. Hüseyin İbrahim, Yasin Kallenci, Cevat Nizam Orlanda, Timur Boz teşekkürler. Güray Çilingir, Hacı Bedel Hüseyin. Yusuf Cerit bu sabah yazdı. Yusuf'un Manisa Akhisar'dan yazdı. Teşekkür ederim. Yusuf İbrahim, Can Türk Hikmet, Panderas. Çanıkçı Hasan, Gökhan Pile ve yine Nurdan abim çok çok teşekkür ederim. Aylin'im teşekkürler. Şevket Veli, Emre Kaya ve Batuhan Malkoç. Tuğrul Müminoğlu, Yusuf Bilaloğlu, Mert Köse ve Barış Kalfa, Emircan Osman ve adını daha sayamadığım bir sürü dinleyicime çok çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda.

Aylin'im sana da çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mesut Ago Fayansçılık, hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız diyor Mesut Ago. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyoruz. Yanımda yükselen ustalıkla birlikte tam 20 yıllık tecrübeleriyle Mesut Ago. Büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik, kaliteli malzeme ile temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. İletişim numarası 699-46-58-208. Sosyal medyada da Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Yalnız da ustamız, mekanınıza değer, kaliteye güven katın, onların sloganı.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Toş, thank you to Bobo. Ayın 8'inde yine kapılarını açıyor. Şöyle biraz dinlensinler, mekanı bir temizlesinler, bir boyasınlar. Yine tabii ki siparişlerinize göre ve müşterinin memnuniyetine göre kokoreçler, oğlak kuzu çevirmeler, mangalda ve ızgarada pirzolar, köfteler, tavuk çevirmeler. Yine Toş, thank you to Bobo. Bekir'i de sizlerle birlikte olacak. Ama ayın 8'inden sonra Bereketin Odabiş Bekir'li de adres. Instagram'da Toş, thank you to Bobo olarak takip edin Bobo'yu. Genel programda yine değişmedi, pazartesileri hariç her gün öğleden saat 12'ye kadar ve gece geç saatlere kadar sizlerle birlikte olacak. Yepyeni televizyonu, çok çok çok kocaman televizyonuyla hafta sonu maçları, Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçlarında Dostekütü Bobo'da keyifle yemeklerinizi yerken izleyebilirsiniz tabii ki maçlarınızı. Marjinal bir de yapısı var Dostekütü Bobo'nun. Tanışın kendisiyle. Dürüm Gökçeler'de biliyorsunuz, keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner. Dürüm Gökçeler'de çift katlı club sandviçler tek kat fiyatına. Hamburgerler ve dürüm, ekmek ve pide de pitada, gerçek etten hazırlanan et döner, çeşitli salata ve diyet salataları da bulabilirsiniz Dürüm Gökçeler'de. Pazar günleri de hizmetinizde, okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta göreceksiniz. 697-22-0-25-50 Instagram'da dürüm 800, Facebook'ta da dürüm dürüm olarak takip edin. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlakları çok çok uygun fiyatlarla.

Abi 27 derece fabrikanın içinde mi o sıcaklık o kadar? Sende de bayağı bir sıcak var yani. Kolay gelsin Agam. Kaçta bitiriyorsun işi? Bugün sabahçıydın bu hafta galiba değil mi?

0: 1,5 reklamlarını geçiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş ya programımızda bir sonlandıralım. Zeki çok teşekkür ederim sana da. Sağ olasın. Lan oğlum deli Kadir. Sana öyle bir şarkı göndereceğim. Boş otobüste ayakta gidersin bak daha. Dikkat et. Dinle şimdi şarkıyı, sen önce dinle ondan sonra.
1: Biz yaştan dolayı kaldık.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
3: Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
4: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
3: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
4: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
3: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 2541-077-066.
7: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve oto boyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havala Yolu, Çeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
7: Bu kafalardan çıksak diyorum, çıksak ya bu şehirden. Hayattan azıcık çalıp zamana çelme takıp kurtulalım bu

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boş şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanları çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtin.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Derdimi anlatacak kelimeler kayıp, kafası bozuk bir gece yine yalnızım. Gece huzursuz, geceden de bahtsızım. Aksi bir adamın öfkesi var üzerim.